0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim attığında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun, yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

kararmış. Tahta masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz.

rastlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küs.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

okul yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak.

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayseri'miz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melik Gazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer casede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayseri'miz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
1: günaydın,
3: sabahlar.
1: Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
3: Senin param o da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
0: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
1: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
0: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün de Yol Açık başlıyor. İnşallah güzel bir gün geçsin diye umut ediyoruz. Bugün daha gün başlarken konuşmamız gereken aslında çok önemli meseleler var. Önce Halil Bey'e günaydın diyelim. Halil Beyciğim günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Günaydın dedim.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Hepinize güzel, keyifli, bereketli, hayırlı bir gün diliyoruz. Hamdolsun iyiyim. Çok güzel bir uyku uyumuşum. Siz nasılsınız?
0: Vallahi iyiyiz hamdolsun. Uyuduk ama o an yok hani. Hatırlamıyorsun ya. Onun için böyle gözümüzü kapatıp açma anı var ama birazcık daha dinlenmiş hissediyoruz kendimizi.
3: Dinlenmiş olarak geldim.
0: Çok şükür halimize. Efendim mazotun 100 lirayı geçtiği, gün içerisinde yağmurun yağacağı, Fed'in faiz arttırdığı, borsanın devre kesici uyguladığı, piyasanın alt üst olduğu bir güne başlıyoruz. Ne kadar da güzel şeylerden bahsettik ama yağmur dışındaki diğerlerini çıkarsak yağmur güzeldi. Yani bu şimdi bunun da hakkını yemeyelim. Dün gelen zamla beraber Türkiye'de ilk kez üçlü rakamlara geçmiş oldu. Motorin şu an itibariyle de 100 liraya geçmiş oldu. Halil'cim fotoğraflarında çekmiştin. Kaç lira yazıyordu ekranda, tabelada?
3: 102,5. Birinde de 102,4 yazıyordu. Şuradan hemen benzin fiyatını da bakayım. Hı-hı. O da güncel olsun çünkü herkes mazot kullanmıyor. 82 lira 30 kuruş şu an güncelde. Benzin fiyatı 102,50 TL. Motorin otogazda söyleyelim 35,09.
0: Otobüsü hayırlı, da uğurlu olsun memlekete ve önce bir para piyasası yapalım mı? Ondan sonra da neyin neden olduğunu üzerinde konuşalım. Konuşacak çok hadisemiz var. Efendim an itibariyle dolar kuruyla hemen başlamış olalım. Ekranım gelirse evet harikasınız. An itibariyle dolar kuru 48 lira 67 kuruştan, euro ise 55 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında gerileme söz konusu, 4297 dolara kadar düştü. Özellikle dünkü FED kararından sonra Brent petrolü ise şu an itibariyle 105 dolar 69 sent bir fiyat söz konusu. Dünün yine kırılım anlarından bir tanesi Borsa İstanbul'du. 14.000, 15.000'i bulacak bu Borsa İstanbul dediğimizde yatırım fonları ve firmaların ayak oyunları, tabiri caizse piyasa dolandırıcılığı belki de sebebi oldu. Borsanın da sebebi oldu. Borsa yatırımcısı bu kez de ya hiç mi yüzümüz gülmeyecek dedi. Borsaya ait olan şirketlerde de hemen hemen aynı hadise söz konusu. Çünkü borsaya kote olmuş. Değerini borsa üzerinden belirliyor. İşte halka arz yapmış vesaire yapmış. Şu an onlar da ya biz bir şey kaybetmedik ne oldu dedi ama dün itibariyle 13.122 puana %5,54'lük düşüşe sebebiyet verdi. Son 10 günün içerisinde, hatta son bir haftanın içerisinde %10'un üzerinde bir düşüşle Borsa İstanbul kan kaybediyor. Bunun da detaylarını konuşmaya çalışacağız. Piyasa anladığınız üzere ve görüldüğü üzere çok da iyi görünmüyor. FED kararını da ufacık bir değerlendirelim ya da şöyle yapalım mı? Dün akşamdan beri kafama takılıyor, istersen öne alalım çünkü insanlar yol anlamda ve trafikte bizi dinlerken bazı şeyleri de ya ne oluyor şimdi burada filan diyorlar. Dün akşam özellikle 15 Temmuz Caddesi'ndeki inşaat çalışması nedeniyle şehir kilitlendi. Hulusi Akar Bulvarı kilitlendi. Yetmedi. Aynen öyle. Ben akşam birazcık daha gecikmeli gittim. Özellikle ki Talas'a geçerken. Yani trafik hafiflemiş olsun, bu kadar abartmıyorum. 15 Temmuz kilitli biliyoruz. Buradan da gitmeyelim. Nereden gidelim? Böyle İpek Sarayı'nın önündeki yoldan Kerkük Bulvarı'nın üzerinden doğru Talas'a çıkalım dedim. Hulusi Akar Bulvarı kadar kilit değildi ama oraya da yoğunluk taşmış. Çünkü niye? Furkan Doğan Yurdu'nun oraya kadar gelenler o yoğunluğu görünce oradan sağa sola diğer tarafa alternatif yollarını kendileri bulmuş ya da radardan bakmışlar. Efendim buradan gitmeyelim demişler. Hiç önemli değil. Dün şehri kilitledi bir doğalgaz çalışması. Aynı yol bir önceki geçen sabah dün gelirken hatırlıyorsunuz söylemiştim. Gecikmemin sebebi bir arkadaşı alıp gelecektim. Aynı yolda o inşaat çalışması üzerine kaza nedeniyle kilitlenmişti. Bir yol bu kadar önemli mi? Evet, çok önemliymiş. Bunu daha rahat ve net görmüş oluyoruz. Oradaki doğalgaz çalışmasını yapan yetkililere, Aksa Doğalgaz'a ya da Büyükşehir yetkililerine kim bakacak? Onlara da bu uyarıyı açık açık yapmak lazım. Yani şehrin zaten Kartal Kavşağı gibi şu an inşaatı devam eden ve trafik oluşturan bir problemi varken doğalgaz çalışmasını gece saatlerinde yolu kapatmadan, yola hiç dokunmadan mümkünse, yolu dokunacaksak da gece hemen işimizi bitirip sonra kapatıp yolu açarak devam ettirme mecburiyetimizi dün bir kez daha gördük. Yani siz bir doğalgaz borusu döşeceksiniz ama şehre döşediniz maşallah tabiri caizse ve tüm şehri kilitlediniz. Bugün kapatmışlar mıdır bilmiyorum, haberi gelmedi ama akşam yeniden trafik varsa bil ki Aksa Doğalgaz işini hala tam olarak bitirmemiş demektir.
3: Akşam geç saatlerde yine bizde bir haber vardı. Bu Hulusi Akar'daki kilitlenme devam ediyordu.
0: Evet.
3: Akşam saat 9:30 civarında bile sanki şey gibi, hatta bir yorumcu da bir yorum yazmış altına haberin al, çok hoşuma gitti. Sayın Kayseriler diyor, İstanbul'u sizin ayağınıza getirdiler diyor. İstanbul'da trafik, işte Boğaziçi Köprüsü trafiği neyse şimdi Hulusi Akar'da bu oldu diye. Maalesef Kayseri'de birçok yerde, sadece Hulusi Akar'dan bahsetmiyoruz. Aslında enteresandı. Dün mesela saat 7-7.30 gibi eve gitmek için hazırlandım. Mesela benim de evim farklı bir yerde, bambaşka bir yoldan işte eski sanayi, eski çevre yol ve sonrasında Sivas yolu istikametine giderken hiç kaza yok, bela yok, bir şey yok ama aşırı bir trafik yoğunluğu var. Bir sürü, diyorum ki ya saat 7-7.30 işten çıkış saati değil, öğrencinin gidiş saati değil, memurun gidiş saati değil, özel sektörün birçoğu ya da organizedekilerin %90'ı çıkmış o saatte. Diyorum ki ya bu neyin kalabalığı? Sonra şunu dedim ya, Kayseri artık nüfus olarak ve otomobil sahipliği olarak oldukça yukarıda, Türkiye ortalamasının üzerinde biliyorsun otomobil sahipliği anlamında. Evet. Ki Kayseri'de 300 binin üzerinde, 400 bine yakın araba var. 1,5 milyonluk bir nüfus, merkezi nüfus 1 milyon 200 civarında ya da 1 milyon 100, neredeyse her 2 ya da 2,5 kişide bir araba var Mustafa. Bu çok fazla. Bak İstanbul'daki orandan daha fazla aslında. İstanbul'da 17-18 milyon insan yaşıyor. Otomobil sayısı 3,5-4 milyon. Hı hı. Kayseri'de yani orada 4 kişiye bir araba. Bizde 2 ya da 2,5 kişiye bir araba. Yoğunluğa göre, nüfus yoğunluğa göre. Bir de tabii yollarımızda, dün de konuştuk, ufacık girdik ya. Bir yere gitmenin bir tane yolu var. İkinci bir alternatif yolun yok. Herkes aynı aksı kullanınca hiçbir şey olmasa da, kaza, bela, doğalgaz çalışması dahi olmasa da inanılmaz bir yoğunluk. Tabii buna da etkili olan başka bir şey daha var. Sayın Ulaşım AŞ'nin ya da Büyükşehir Belediyesi'nin karayollarının kim yapıyorsa adım başı trafik lambası, o da trafiği durduran ve arkada yığılmaya neden olan bir başka unsur. Hepsi bir araya gelince kaldırmıyor şehrin altyapısı, artık yolları bu trafiği, bu araba sayısını kaldırmıyor.
0: Şimdi diğer kısımları başka türlü, başka mevzularda konuşabiliriz. Sana katıldığım ve katılmadığım noktalardan bahsedeyim. Şimdi düne kadar trafikte kişi başına bir araç düşüyordu da bir günün içerisinde araba firmaları kampanya yapıp 3 araca, 2,5 araca falan çıkmadık. Bu trafik zaten vardı. Ama şehri yönetenlerin ve şehirde inşaat faaliyeti yapanların, yolda inşaat faaliyeti yapanların, hatırlıyor musun? 2 sene önce Millet Bahçesi'nin karşı tarafındaki yolda bir kaldırım çalışması sebebiyle sabahın köründe 3 saat şehir kilitlenmişti.
3: Doğru,
0: şimdi şehri yöneten, şehri yönetenlerin alt amirleri, şefleri, müdürlerinin artık bunu idrak etmesi gerekiyor. Şimdi siz Kartal Kavşağı yolunda, Talas Bulvarı'nda, Talas'ın içerisinde bir yolu bir kaldırımı kestiğinizde tüm şehri kilitliyorsunuz. Çünkü orası sabah Kayseri'nin akışını sağlayan yerler, ana arterler. Şimdi 15 Temmuz Bulvarı ne olabilir ki? Ne olabilir ki dediğiniz yerde 100 bin tane insan yaşıyor. Bu 100 bin tane insanın yarısı, boş verin 3'te 1, 30 bin tane insan buradan hareket ediyorum dese, normal rutin yolu buradan kullanıyorum dese ve rutin yolun içerisinde sen "aa ben inşaat yaptım, keyfe keder" dediğin anda burayı kilitliyorsun. Bu insanlar geliyor ve o yoldan geri geri gidemiyorlar. Alternatif yolu bulamıyorlar. Mesela deyin ki 15 Temmuz Bulvarı'nı kapattık. Haberi olmayan belli bir kesim ertesi gün yeniden aynı yolu zorlayacak. Ama ikinci gün o yoğunluk olmayacak. Niye? Burayı yoğunmuş, buradan gitmeyelim, bak bir saatimize mal oldu diyecekler. Deneye yanıla bulduruyoruz insanları ve burada bir doğalgaz çalışması yapıyormuşuz. Eyvallah, ellerine kollarına sağlık, lazım. Yani doğalgazın da döşenmesi lazım. Kardeşim, Kartal Kavşağı'nın kapalı olduğu, okulun başladığı bu zamana mı sıkıştırdık işi? Hadi sıkıştırdık, bunu kim yapıyorsa yapsın doğalgaz dedikleri için Aksar üzerinden. Çünkü Aksar'ın başka problemleri de var şehirde. Kayseri doğalgazının artık o ilk baştaki başladığımız o Kayseri gaz kıvamından başka problemler. Başladın. Bu inşaatın var. Doğalgaz hattını çekerken neyi beklersin? Gölden su mu gelecek? Açarsın, hattı test edersin, doğru mu? Kapatırsın, yani full kapatmasan da, asfaltını kapatmasan da testini bitirirsin. Daha sonrasında dersin ki teste kaçak var, bir daha açtım. Ola ki ihtimal. Şu an şehri kilitleyebilecek kadar senin bir lüksün yok. Şehri yönetenlerin de Kayseri Gaz ya da Aksagaz firmasının da aynı hassasiyette olmasını bekleriz. Şimdi şöyle düşün, şu kadar trafiğin içerisinde sen Talas yolunda yol çizgilerini sabah saat 8'de çizmeye çalışarak iki şeridi kapatıyorsun. Ne derler adama, küfretmezler mi kardeşim? Gecesi var, hafta sonusu var. E sen şimdi bunların tamamından vazgeçip insanların en pik zamanında, trafiğin en pik zamanında inşaat çıkartıyorsan ve pik zamanı ve ve pik zamana geldiğinde sen bunun da hikayesini bilmeden "aman canım yapalım, bir şey olmaz, iki gün sonra bekleyecekler tabii" havasına giriyorsan şehrin içinden geçiyorsun. Bu kadar insanın vebalini alıyorsun. Bak dün çok basit bir şey söyleyeyim Halicim. 2 saatini yolda geçiren bir adam eve gittiğinde çocuğuna kızdıysa, eşiyle tartıştıysa, bunun vebalinin altından bile kalkamazsınız. Daha ötesinden bahsetmiyorum. Ya gelmeyin kardeşim şehriye. Şimdi yeri gelmişken de, Aksa demişken de, bunu da özellikle şimdi geçen yıl itibariyle bununla alakalı onlarca telefon aldık. Şimdi bu işte yolda çukur var haberi gibi haber yapamadığın haberlerden bir tanesi. Diyor ki sizin işte atıyorum borcunuzu ödememişsiniz, gazınızı kapattı. Kapatabilir. Yeniden açması bazen 2 gün sürüyor. Diyor ki abonelik bilgilerimiz değişti. Ev sahibinin üstüneydi, ev sahibi evi sattı, şahsımı almam gerekiyor aboneliği. Kışın ortasındayız mesela. Tamam, gidelim aboneliği alalım. Ya da Halicim sendeydi ama sen oğluna devretmeye, ya da oğlundaydı, annenin üstündeydi, kendine devretmeye. Tamam, devredelim. Gazını kapatıyor, gidiyor, teminatını yatırıyorsun. Gazın yeniden açılması 4 günü buluyor, 5 günü buluyor. İşletmeler "projem hazır, ben hazırım" dediğinde 2-3 gün sürebiliyor insanların, Kayseri Gaz'ın yani şu an Aksa'nın, gelip sizi görüp gazınızı açması. Nasıl olacak bu iş? Gazdan bahsediyoruz. Hani şundan bahsetmiyorum. Yazın ortasında gaz gelmesi ne olur? Olur. Olur ya, yani olur. Yani bir gün.
3: Kışın da aynı şey yapıyorlar.
0: Şimdi biz karşımıza bir firmaya, işte firma elden ele gezdi biliyorsun. Kayseri Müteşebbislerin de o zaman HSV'ydi gaz firması. Sonrasında kime geçti? Ev Enerji'ye geçti, Almanlara geçti herhalde, yanlış hatırlamıyorsam arasında. Evet, Sokar grubuna geçti. Sokar'dan da şimdi Aksa grubuna geçti. Tamam, sermayedir kardeşim, itirazım yok ama bir saniye. Sen bu şehre hizmet edeceksin, bana abonelik vereceksen, benden bunun bedelini alacaksan hizmeti de doğru yapmak zorundasın. Çünkü ben aylık olarak gaza az para ödemiyoruz Halicim. Aradaki gaz firması da az para almıyor. İnan şu an herkesin burnu sızlıyor. Yani laf geçmiyor, söz geçmiyor ve 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Ya bak, sadece son 1 sene içerisinde beni arayan, ki öyle etkili bir adam filan değilim, kimse yanlış anlamasın, Kayseri Gaz'da da böyle bir etkim yok. Beni arayan herhalde 10 kişi vardır. Abi Kayseri Gaz'da tanıdığım var mı? Hayırdır kardeşim? Hayırdır? Abi böyleyken böyle oldu, böyleyken böyle oldu. Anlıyor musun? Yani bu hikayeyi başka bir noktaya geçirmek zorundayız.
3: Şikayet duyuyorum ben Mustafa. Yeni ev yapılmış ya da bir proje değişmiş, bir şey olmuş. Hani o devam eden bir süreçten hariç, hı-hı, bir de yeni sıfırdan yapacaksın. Aylarca sürüyor. Hı-hı. Yani gelecekler altyapıyı yapacak. İşte o kendi işi ya. Her şey hazır, proje hazır, her şey onaylı, tesisat hazır. Gelip sadece belki 3 tane boruyu atacak ya da o sayacı takıp bağlayıp gidecek. Sisteme evet. gazı verecek. Bunda bile aylarca süren bir süreçten bahsediyorlar. Etrafımda birçok kişiden ben bu benzeri bir şey duydum. Ne olur burada Aksa Gaz yetkilileri artık bu konuları ciddiye alın. Bu konulardaki şikayetleri ciddiye alın. Yapabileceğiniz çözümler ve işi hızlandırmak adına ne yapmanız gerekiyorsa da kendi reorganizasyonunuzu yapıp vatandaşı mağdur etmeden hızlıca çözüm yoluna kavuşturacak yönetim biçimini siz kendi içinizde ayarlayacaksınız.
0: Bakın. Evet. Durum böyle efendim. Bu arada devam edelim. Lütfen sen devam et. Piyasayı bir yana bir anlat. Ufak bir işim var. Ben de onu bir halledeceğim. Lütfen devam et.
3: Peki. Piyasalarla alakalı o zaman ben FED'lerden giriyorum. Altını nasıl etkiledi oradan giriyorum. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz dün akşam Amerikan Merkez Bankası FED faizleri 25 baz puan artırdı. Bu zaten piyasa anlamında da bir beklenilen bir şeydi. 3.75-4 seviyelerine geldi faizler. Ama öbür tarafta da enflasyon ABD'deki reel enflasyonda da 4.5'lar 5'ler seviyesine gelmişti. Şimdi ne oldu aslında burada bir Trump'a karşı bir durum var mıydı? Bizi nasıl etkiledi? Amerika Merkez Bankası'nın bir önceki Powell, bir önceki Merkez Bankası Başkanı'yla bizim sarı delinin arası bozuktu. Neydi bozukluğunun sebebi? Trump dedi ki faizleri düşürün, yüksek faizleri hala yüksek olduğu için resesyon var. Bu da ekonomide durgunluğa, yatırımı durgunluğa neden oluyordu. Düşürün, düşürün, düşürün dedi. Ve ben faizleri düşürecek birini getireceğim dedi. Dediğinde yaptı adam. Evet. Merkez Bankası Başkanı da değiştirdi. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı biraz ılımlı haberler ilk başlarda ki geleli de fazla olmadı. Birkaç ılımlı cümleler kurduktan sonra dün faiz açıklamasında o da artırdı. O da artırdı. Şimdi orada sadece Merkez Bankası'nın bir kişinin söylemesiyle olmuyor. 11 kişilik bir heyetin içerisinde yani o yetkili makamlar içerisinde 7 kişinin tamam demesi lazım. En az 7 kişinin tamam demesi lazım. Bunu da yaptılar ve oldu. Sonuç ne oldu dersen burada bir Trump'a karşı bir ciddi bir şey var. Kasım ayının başında Amerika'da seçimler var. Belki o konuya girer miyiz? Burada Trump'ın elini zora koşacak bir takım unsurlar var. Piyasalar derken dün söylemiştik riskli hareket yapmayın çünkü altının yönü ne olacağı belirsizlik. Bizde de ne oldu dün? Borsanın bu kadar düşmesinin birkaç tane sebebi var ama bir sebebinden bir tanesi de Fed'in alacağı kararı piyasaları satın almasıydı. Orada faizler yüksek olunca senin ülkendeki sıcak para çıkışı olur. Çünkü daha çok kazanacağı yer neresi oraya doğru hareket eder. Bu bir tanesiydi. Diğeri fon şirketlerinin Kayseri'deki bazı fon şirketleri, Kayseri diyorum özür dilerim. İstanbul Menkul Kıymetleri Borsası'ndaki bazı şirketlerin T2, T5'e geçti.
0: Evet.
3: Nedir T2? Siz bir elinizde bir kağıt var. Dediniz ki şu hisseyi ben bugün satıyorum. Tamam dediniz. İstediğiniz fiyattan da işlem gerçekleşti. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Dedi ki perşembe T2 demek bu. Cuma günü paranın, sattığınız paranın sizin hesabınıza girmesi. Ne oluyor? İki gün boyunca buradaki parayı o sizin satın alma yaptığınız araca şirket bunu kullanıyor. Tamam. Bunu bazıları 5'e çıkardı. Mustafa.
0: Evet.
3: 5 güne. Şimdi 5 güne çıkması da aslında borsadaki küçük yatırımcı özellikle küçük yatırımcı inanılmaz derecede olumsuz yönde etkiledi. Bunun haberleri de vardı. Bu da olunca böyle bir şey oldu. Sonrasında bazı fon şirketleri de şunu söyledi daha da kötüsü. O çıkışlarda ardı ardına geldi ya Mustafa. Hani orada da bir sürü psikolojisi var. Zarar kes yapanlar da çıkıyor. Borsa aşağı doğru iniyor. Devre kesici devreye girmiş. Arada bu panik yapan diğer. Şimdi düşünsene 1 milyon insanın aynı anda hareket ettiğini. Rakam 1 lira bile olsa 1 milyonluk işlem demektir.
0: Evet.
3: Bu sefer bir iki tane fon şirketi dedi ki ani yüklenme oldu ben sizin paranızı hemen veremem. Bak piyasanın tıkandığı noktaya bakar mısın?
0: Evet. Sen lütfen devam et geliyorum.
3: Bunlar da bir arada hepsi bir arada gelince sonuçta dün bizim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda devre kesiciler devreye girdi. Bir dönemde %7,5'lara varan bir düşüş meydana geldi. Amerika Merkez Bankası'nın aldığı bu kararla da faizler %3.75-4 aralığında olunca tüm dünyada boğuldu. Peki piyasalar ve para piyasaları anlamında altındaki düşüşte biz dün gördük. Beklediğimden daha az tepki verdi aslında. Ben çok daha fazla, belki bir %10'a yakın bir değişim olur mu? Bir tepki gelir mi? Çünkü tepki gelmesinin anlamındaki sebep, bir sonraki FED kararında artışın devam edeceği anlamına gelirdi. Piyasalar bunu önceden satın alırdı. Ben bir taraftan da bunu bekliyordum. Yani altında %8, %10'luk bir artış, özür dilerim, düşüş anlamı, bir sonraki Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısında bir 25 puan daha yükseleceği anlamını yüksek ihtimalle taşırdı sevgili dinleyicilerimiz. Ama bu olmadı. Döndük geldik bu tarafa. Türkiye'deki İstanbul Merkür Kıymetler Borsası'nda bu düşüşler fon şirketleri T2'den T5'e gelmese de borsayı etkiledi. Ama öbür taraftan da biraz önce bahsettik, mazotun 102,5 liraya gelmesi, benzinin 82 lira olması bizim iç piyasadaki maliyet dengemizi de oldukça etkiledi. Mehmet Şimşek'in katıldığı bir programda şunu söyledi. Siz söylüyorsunuz ama bizde 100 liralar seviyesinde, ama Avrupa'da ve Almanya'da birçok şehirde, ülkede 150 TL'yi buluyor dedi. Evet, söylem, sadece bunu tırnak içinde baz alırsak söylem doğru. Ama öbür taraftan da senin gelirinle satın alma gücünün arasındaki, Avrupa'daki vatandaş aylık, bir aylık geliriyle ne kadar litre satın alma yapıyor? Türkiye'de ortalama bir gelirle ne kadarlık bir litre satın alma yapıyor? İşte burada da satın alma gücü devreye giriyor. Şimdi söylem, Mehmet Şimşek'in söylemi doğru ama eksik. Eksik tarafı da satın alma gücü. Mesela bir Avrupa'da X bir ülkede 1600-1700 dolarlar seviyesinde ya da euro gelir anlamında ya da minimum gelir anlamında, orada 700-800 litreler satın alma yaparken bizde 280-290 çünkü 28 bin lirayı baz alırsak 100 TL bile desek 280 litre mazota tekamül ediyor. Arada da nereden baksanız 2,5-3 kata yakın bir satın alma gücünün farklılığı ve paritesi ortaya konuyor. O yüzden de Mehmet Şimşek'in söylediği bu konuda eksik. Bir diğer taraftan da biliyorsunuz, kabzı mallar, yani tarladan ürünü bizim soframıza gelene kadarki seyrinde o 3-5 el değiştirmede nihai olarak pazardan ya da marketten bizim satın aldığımız meyve sebzelerin aracıları olan kabzı mallara yönelik bir operasyon vardı biliyorsunuz. Bu operasyon neticesinde gözaltına alınanlar var. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ölmüş olanların üzerine fatura kesmeler, var olan rakamlar üzerinde bir rakamlar ya da satın aldığı gerçek rakamın üzerinde, kağıt üzerinde yani fatura üzerinde çok daha yüksek. Adam diyor ki çiftçi, ben 5 liraya sattım ama diyor bir faturaya bir baktım 18 lira. Öbür tarafta arada bir başka fatura daha var. Sonrasında birine gelmiş, arada da o 18 lira 25 liraya çıkmış, 25'ten 35'e çıkmış. Ama o aradaki 25 ve 35'teki kişiler aslında yok. Niye yok? Bunun cevabı da şu. Şimdi bir taraftan denetimler de devam ediyor biliyorsun. Öncesinde şimdi hal yasası çıksın, hal yasası çıksın. Ya hal yasası zaten var. Bu zaten ciddi anlamda uygulanıyor ve denetleniyor. Ama şu anki yapılan denetim aslında ne biliyor musunuz? Hale gelmeden önceki meyve sebzenin seyir hayatı, yolculuğu. Orada bir takım amiyane tabir, Kayseri tabiriyle dümenikeler dönüyor. Orada bir oyunlar oynanıyor. O fahiş fiyatlar ve meyve sebzenin yukarı yönlü aşırı derecede anormal bir fiyatlamasının sebebi hale gelmeden önceki hayat seyri. Oradaki ulaşımlar. Şu an devletimiz ya da bakanlıklarımızın üzerine gittiği konu aslında tarlayla halin arasındaki. Hale geldikten sonraki oradaki kar marjları, dağıtımlar, lojistik, market karları, bunlar zaten bir sıkı denetlemin içerisinde. Peki hale geldiğinde, yani tarlada 5 lira, halde 45 lira. 45 liradan da örnek veriyorum, markete nakliyeyle beraber markete kaç liraya geliyor? 70 lira. Market üzerine kendi %10-15 karını koyuyor. Biz satın almamız 80 lira. Ama orijinali 5 lira 8 lira. İşte o halle o 5 lira 8 lira arasındaki olan o ulaşımdaki ve el değiştirmeleri ne yapıyorlar? Olmayan kişilere fatura kaydı yapıyorlar ki fiyatları %10-15, her bir fatura demek %10-15 yukarıya doğru o ürünün fiyatının artırılması demek. Yaptıkları iş aslında buydu. Devletimiz de bunun üzerine doğru gitti. Bir gözaltılar var. Sonuçlarını ve nedenleriyle birlikte biz yavaş yavaş daha fazlasını da görmüş olacağız. İnşallah. Ya sadece bundan değil. Yani devletimiz evet bunun üzerine gidiyor ama Konu sadece meyve sebze değil, aslında hayatımızın ve satın alma davranışları içerisinde olduğumuzun her yerinde bu var. Ya örneğin çok basit bir şey söylüyorum. Yani aslında bu iş ahlakı fahiş fiyatlar ve vatandaşın mağduriyeti. Arabanızın teklemesi var. Örnek veriyorum, hır hır hır hır çalışıyor tabiri caizse. 10 tane ustaya götürseniz sanayide, 10 ustanın 10'u da farklı şeyler söylüyor. Bir tanesi 1000 lira borcum var diyor. Öbürü diyor ki motor inecek, 100 bin lira 200 bin lira borcum var diyor. Belki de çok basit bir kablo temassızlığı, ama iş ahlakı yüksek para kazanma hırsıyla birlikte vatandaşın esnafa, ustaya ya da devletine karşı güveninde bu tarz denetlemeler çok daha fazla önem arz ediyor.
0: Ben kaçırdım arada. Ufak bir gidip gelmek zorunda kaldım. Kusuruma bakma. Fahiş fiyatlardan bahsediyoruz.
3: Nereden girdik? FED'den girdik. Borsa etkilerinden, hı-hı, altından, sonrasında da toptancılar üzerinden marketteki işte meyve sebze, hı-hı, ne oldu? Operasyondan
0: bahsediyoruz. Hepsini beraber toplamışız.
3: Yavaş yavaş geliyor.
0: Hay hay. Efendim, şimdi dün itibariyle borsadaki sert direniş var ve ciddi anlamda düşüş var. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Aslında başka bir yerden bahsederken bugün konu yoğunluğu birazcık varsa fazla. Borsa İstanbul 100 endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından patladı. Fon piyasasında ne gelişmeler yaşanıyor? Geçtiğimiz aylarda Halil'cim, bunu seninle de bu yayında konuşmuştuk. Yayında değilse de dışarıda konuşmuştuk belki de, tam hatırlamıyorum. Mesela XXX yatırım firmaları çıktı ortaya. Müthiş derecede fonlar alıp satılıyor. Ve fon paketleri oluşturuyor. Yatırım fonu paketleri oluşturuyor. Yani Halil 100 bin lira parasını, misal veriyorum, götürüyor. Bu fon şirketine, bu fona, fon akredite bir fon, borsa üzerinden de akredite fon. Diyor ki ben işte atıyorum Halil fonu almak istiyorum. Halil fonuna bir baktık. Halil fonu bir yılın içerisinde %80, %100 para kazanmaya başladı. Böyle çat çat çat çat çat çat çat gidiyor. Ve insanlar dedi ki ya para kazanmanın hülasası buymuş. Biz buradan hareket edeceğiz. Ne çıkacaksa çıkacak dedi. Ve hikayenin bu noktasına döndüğümüzde de fon şirketleri bir anda dedi ki biz size %100, %200 para kazandırmıştık ama biz zarar ettik. Nasıl yani? Zarar ettik de demedi. Fonlar bir anda, atıyorum bugün itibariyle 100 bin lira, 300 bin lira olmuştu ya, 50 bin liraya düştü. Fon şirketlerinin bazılarının operasyonel sahipleri yurt dışına kaçtı. Bazıları tutuklandı ve ortalıkta tam anlamıyla bir keşmekeş ve kilit var. Fon şirketleri burada şöyle bir oyun da oynadı. Daha önce biz bunu yaşadık, ne yazık ki gördük. Mesela dedi ki fabrikanı satın almak istiyorum. Peki ne yapalım? Fabrika ne kadar ediyor Halil'cim senin? 10 milyon ediyor. Dedi ki sana,
3: ucuza vermem,
0: misal yani veriyorum, 100 milyon etsin. 100 milyon ediyor. Sana dedi 250 milyon. Nasıl yani? Ama karşılığında sana fon vereceğim. Fonun bu kadar yükselmesi ve verisi malzemenin ve malın el değiştirmesine ve farklı oyunlara da sebebiyet verdi. Usulsüz ve görünür, yani satın alma yapılmış gibi görünen davranışlarda fonlar ve fonlardaki hisseler ve akçeler aklanmaya başlandı. Çok büyük bir operasyon vardı ve bu operasyonda şu an itibariyle piyasayı patlattı. Mesela demiş ki Terra diye bir şirket var, o çok konuşulan şirketlerden bir tanesi. Bazı serbest fonlarında ayda bir fiyat belirleme ve ödeme yapacak noktasına gelmiş. Mesela böyle bir açıklama yapmışlar. Eğer varsa arkadaşlarında fonları baksınlar. Kapa bildirim yapmış. Kurumun para piyasası fonunda ise temerrüt oluştu. Kapa yapılan açıklamada kurucusu olduğumuz Terra Portföy Para Piyasası TL fon katılım payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlarıyla mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Terra Portföy Hisse Senedi fonunda temerrüt durumu oluştu. Açıklanmış. SPK'nın kararları, ilke kararı kabul edilen yatırım fonları rehberinin hesap vesairelerine göre değerlendirdik diyor. Yapılan değerlendirme sonucunda fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanması için, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarını elden çıkartılmasını önlemesi için, fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esasları yeniden belirlenmiş diyor. Haberiniz olsun diyor. Biz ayda bir diyor şey yapacağız yeni uygulamayla, normalde T2 yani bugün bozdurdum, 2 gün sonra paranın geçmesi lazım. Diyor ki yeni uygulamayla fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın 15. günü hesaplanacak. Ayın 15. gününün tatil olması rastlaması halinde takip eden ilk iş günü yapacağız. Katılma payı satım talimatları ise her iş günü kabul edilecek. Talimatlar değerlendirme gününde hesaplanarak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. 10 iş günü içerisinde de yatırımcıya ödenecek. Dedi ki sen borsada hisse alıp satıyordun. yatırdın. Misal veriyorum, bunu da böyle düşün. Sen şimdi fon alıp satmaya başlamışsın. Diyor ki yok, fonu şimdi veremeyeceğim ben sana. Ayın 15'inde o günün fiyatı neyse ona göre bakacağız. Parasını da 10 günün içerisinde ödeyeceğiz. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'un krizi net anlamıyla bu. Şimdi gelelim ikinci noktaya.
3: Bir operasyon gelebilir, ben sana söyleyeyim.
0: Halicim.
3: Fon şirketleri.
0: Şimdi fon şirketlerini... Harika. Fon şirketlerinin hepsini kapatsan, hepsini toplasan bile şu an piyasada oluşacak zararı ne değiştirir? Ya bakın, bunu katılım evin vesaire firmalarda yaşamıştık aynısını, biliyorsun. Yani şimdi bunların legal ve BDDK lisanslı olanları var ve bir de o dönem lisanssız bir alan vardı. İnsanlar gitti, para yatırdı. Ve şirketleri kapattığınız anda insanların parası gitti. Şimdi geçiyorum. Bakın borsadaki şirketlere bir bakalım. Mesela İş Bankası da orada, Türk Hava Yolları da orada, Garanti de orada, Ford Otosan da orada. Bu firma, bu firmaların hepsi Türkiye'nin deve dişi gibi firmaları şu an itibariyle o portföyde Borsa İstanbul'da diyor ki ben buradayım diyor, yani ben bu işi yapıyorum. Peki bu insanların %10 değerine düşmesini sağlayabilecek ne var? Mesela Garanti Bankası'nın, Ford Otosan'ın, İş Bankası'nın, bizim burada Meysun'un, mesela Megametal'in suçu kabahati ne kardeşim? Şimdi bir iş yapıyoruz, bir işi yaptıktan sonra diyoruz ki bununla alakalı operasyon gelebilir. İstiyorsan operasyonun tilanı çek. Sen resmi yoldan, resmi alandan insanların dolandırılmasına ve bu kadar trampa yaparak yükselmesine müsaade ediyorsun. Bunu devlete de söylüyorum, SPK'ya da söylüyorum. Borsa İstanbul yönetimine de söylüyorum. Siz insanların dolandırılmasına ses çıkartmıyorsunuz. İnsanlar dolandırılıyor ve bir sürece getiriliyor. Bir yerden sonra burada bir hata var, burada bir açık varmış diyorsunuz. Açığı kapatmak için hareket ediyorsunuz. Piyasadan geçen milyonlarca, hatta milyar dolara yakın para nereye gitti şimdi? Şimdi neydi? Bedava peynir fare kapanında bulunur. Çıkarsınız bir görürsünüz. Aa bak, burada peynir, atlarsınız üstüne. Ve derler ki size ya yapmayın, bak bak. Burada bir sıkıntı olabilir. İlk baştakiler sıkıntıyı görmeyip para kazandığı için son kalanlarında iş elinde patlar. Şu an itibariyle durum aynısı değil mi? Piyasanın bu kadar ve piyasa zaten Halicim şu an kendi içinde sıkıntı. FED faiz arttırmış. Akaryakıtta iş patlamış.
3: Piyasanın zamanında batma sebebi neydi?
0: Aynen.
3: Çıkan bir haberin üzerine herkes yatırdı parayı, geri almak istediğinde. Adamın o İhlas da aslında bir fon şirketiydi.
0: Evet.
3: O zamanlar.
0: Evet.
3: Ki bu 2000'lerin başından bahsediyorum. Her yerde yazıyordu işte. AKP İhlas ödedi, Kayseri'de 1500 tane.
0: Adamcağızın bir kafayı yemişti, her yere yazıyor.
3: Kim olduğunu bile bilmiyoruz, hala bilinmiyor. Tarihin, Kayseri tarihin gizemli olaylarından biri. Oraya kim yazıyorsa, yazdıysa o yazıyı bilmiyoruz ama herkesin bildiği yazı. Şimdi senden alıyor alıyor işletiyor ama birdenbire bin yerine, işte örnek veriyorum, 10 bin kişi aynı anda bir haberin üzerine yatırdığı parayı, normalde bir ödeme dengesi var, vade dengesi var. Herkes aynı anda parasını isterse ne olur? Adamın o anki öz kaynağı atıyorum 10 lira. İşlettiği, dönderdiği para 25 lira ama onun 23 lirası vatandaştan aldığı, topladığı parayla döndürüyor. 23 lirasını bir anda herkes istedi. Adamın 10 lirası var, 23 lira. Aradaki 13 lira nedir? Onun temerrüde işte, biraz önce okuduğun konu temerrüt. Yani ödeme zorluğuna girmesi, ödeyememesi.
0: Evet.
3: Buna girdiği anda biz ihlas gitti.
0: Şimdi burada kaldıraçı kendine göre ve tabansız kullanırsan gitmek zorundasın. Bak şimdi diyor ki mesela haberin detayında, pusula portföyün popüler hisse senedi, yoğun fonu bu dönemde yüzde ne kadar kaybetmiş, değer kaybetmiş olabilir abi? %92. 100 liralık fonun 8 liraya düşmüş. Vatandaş ne yapsın satmayıp?
3: Tabii.
0: Şimdi karşılığında malı olan yerde %3, %5, %10 düşüşlerde bunu karşılar mısın? Bir stop noktam vardır. Boşta oluşan bir fon grubu, yani ben sana fon satıyorum dedin. Fonu da trampaladın. Yani 3 kişiyi şu an stüdyoda, dedik ki alın al, alın. Buradan işte fabrika alıyor gibi yapın, onu alıyor gibi yapın. Buraya fon aktarın, fonla bununla bilmem bir şey yapın. Fon değerlendi, değerlendi. Hormonlu büyüme var işin içerisinde. Ve düşünsene, kriz anında %92 düşüyor. Yani tahtayı kapattım ve ben bu fonu devreden çıkarttım. Bu fonu alanların herkes elinde kaldı desen aynı noktaya gelir. 100 liralık şeyin %92 değer kaybediyor. Şimdi iş bu noktaya geldikten sonra insanların bir anda çekmesi. Fon ne işe yarar Ali'cim? Fon ne işe yarar? İnsanlar bir hayali paketledi. Sen de, sana da bu hayali sattılar. Şimdi ülkedeki problemimiz tam olarak bu. Ülkedeki problemimiz iş işten geçtikten sonra ya da geçmeye yakın, ya burada da sıkıntı varmış, bunun tedbirini alalım. İş işten geçmeden yapılan şeye kurumsal devlet anlayışı diyoruz. İş işten geçtikten sonra kabileye dönüyorsun. Yapmayın, yaptırmayın.
3: en önemli sorunlarını belki 3 tane sorun sayarsan,
0: evet,
3: birinci sırada ve açık ara denetim derim. Aklına gelebilecek her yerde denetim. Maliyede denetim, işletmede denetim, ulaşımda denetim.
0: Kesinlikle.
3: Aklına her ne geliyorsa. Şimdi bu fon şirketleri de kendi içerisinde bir fabrika gibi, bir Meysu, gururumuz, Kayseri firmamız, gururumuz, bir fabrika üretim yapıp satış yapıp da borsada mı? Hayır. O Meysu gibi değil. Başka bir şey. Olmayan para senin, benim paramı ona yönlendiriyor, öbürü ne yapıyor? Portföy oluşturuyor, öbürü yapıyor, benimki yapıyor. Peki o algıyla ya da bir takım dümen işlerle ya da asparagas haberlerle fonun değeri 100 liraya nasıl çıktı da 8 lira düştü? Gerçek değeri aslında 8'di de 100'e mi çıktı? Ve bu zamana kadar ki denetim mekanizması neden yoktu? Bak asıl sorgulanması gereken nokta bu. 100 liradan 8 liraya inmesi değil. Gerçek rakamı zaten 8'di, 100'e nasıl çıktı?
0: Evet.
3: Ve o 100'e çık, 100 liraya kadar çıkarken ki aradaki mağdurlar ne oldu? Milyonlarca vatandaş.
0: Valla Halil bak, fon alıp satmıyorum. Çok uzun zamandır da borsada hiçbir hareketim yok. Yani yaklaşık bir yıldır sıfır. Yani varsa, varken de ufak rakamlarla hareketimiz vardı. Ama şu hadise, yani bu Terrafon vesaire ve şu an mesela İstanbul Mali Şube Mücadele Etikleri İnfo Yatırımı Merkezi'nde inceleme yapıyor. Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp'i de İstanbul'da gözaltına alıyor ve şu an tutuklu. Hani evinde arama yapılıyor vesaire, henüz bir açıklama yapmamışlar. Bunu yaklaşık 6 aydır, 8 aydır bir sürü insan bağırıyordu. Burada bir balon var, burada bir balon var, bu iş normal değil.
3: Söyledim şey işte, 100 liraya nasıl çıktı
0: aslında? Aynen öyle. Bu. Yani şimdi sen bu kadar afaki noktalarda piyasayı patlatacak hale getiriyorsun ve bakın bu insanların oynadığı rakamlar, yanlış anlamayın arkadaşlar, bizim mahallenin dolandırıcısı gibi değil. Yani hani senden bir 10-30-50 gram altın alayım, işte 300-500 bin lira para alayım filan hadisesi değil. Trilyonlar dönüyor bu işin içerisinde. Ve bu noktaya gelene kadar ve iş patlayana kadar sessiz. İş patlıyor, değer düşmeye başlıyor. Tamam, gözaltına alalım. Gözaltına alırken paralarımızı alacaksanız bence mahsuru yok. Doğru mu? Hani şimdi bu işe ilk gün giren insanlar, %200 değer kazanırken ilk gün giren insanlar, ya şu an değer kaybetti ama ben ana paramı kurtardım diyebilirler. Ama bu işe geçen ay, 15 gün önce, 20 gün önce heveslenip, ya bura çok güzel değer artıyor, ben buradan gireyim de ben de birazcık para kazanayım diye düşünecek insanlar, çok reel ve resmi olarak gördüğü yerde tak diye patlatıyor.
3: Şimdiye kadar neredeydi?
0: Şimdi Borsa İstanbul'da bir dönem yaşandı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Tahtası kapanacak dediğimiz, yani firma batmış. Fiilen ortada yok. Tahtası kapanır bu adamın, yani bugün yarın herhalde borsadan çekilir diyebileceğimiz insanlar yaşandı, bu Türkiye'de yaşandı. Çok yakın tarih, yani 2-3 yıllık tarih. 2-3 ayın içerisinde %500, %800 değer kazandı.
3: Hala var.
0: Manipülatörlerin eline düştü, sipeklerin önüne tak tak tak. Bir bakıyorsun bir hisse her gün tavan yapıyor. Abi ne oluyor diyor ya. Şimdi küçük yatırımcı ya da normal yatırımcı ya da bu işi kullanan insanlar diyor ki tamam, tadını çıkart. Ortada olmayan bir şirketin hissesi Türk Hava Yolları'ndan daha yüksek hale geliyor. Hissenin değeri de öyle. Yani toplam piyasa değeri de, hacmi de, bir bakıyorsun ya koskoca Türk Hava Yolları, tamam mı? Yani küçük gören büyük gören bilmiyorum ama bu kadar uçağı, filosu, çalışanı, dünya genelindeki marka lansmanıyla koskoca Türk Hava Yolları'ndan daha değerli hale geliyor. Kimse de sesini çıkartmıyor. Sonra bir bakıyorsun kağıdı tavandan alanlarla beraber bunlar içeride paralarını çekiyor. Çünkü birini bin etmiş. Bak birini bin etmiş. 1 lirası varmış, 1000 lira olmuş. Çıktım ben diyor. 800-900 liralar civarından da komple malı boşaltıyor elinden zaten. Hani bu, yani çok operasyon çok net, yeni yapılan bir hadise değil. Bir bakıyorsun 2 ay sonrasında tahta kapanmış. Ne oldu küçük yatırımcı? Küçük yatırımcıyı o kadar öptüler ki küçük yatırımcı kalmadı. Bak bunu daha önce de konuştuk. Milyon tane, milyon.
3: Araya girmem lazım, araya buyurun. Girmem lazım.
0: Buyurun.
3: Borsa bir kumar alanı değil. Ne olur? Bir kağıt çıkıyorsa, o kağıt çıkıyormuş, hadi benden alayım diye girerseniz, çok özür diliyorum, öpülmeye hazır bir yatırımcısınız. Çarpılırsınız.
0: Evet.
3: Peki ne yapacaksınız? Ya bilmiyorsanız ne olur borsaya girmeyin. Bir faaliyet kârı nasıl hesaplanır? Öz sermaye nedir? Bir şirketin geçmişte nedir, ne değildir? FK oranı nedir? Eğer bu tanımları bilmiyorsanız ne olur girmeyin. Vallahi girmeyin. Billahi girmeyin. Gidin altın alın. Gidin döviz alın. Gidin ne bileyim bir şey yapın. Gidin Aleyciğim, başka bir şey yapın.
0: Normal buyur.
3: Bak, nereye bakılır? Ayıktırıyorum aslında şu an. Çok büyük bir iyilik yapıyorum. Eğer bir kağıt artıyorsa, ya ben hemen böyle buna da atlayayım, buna da alayım deyip, çok özür diliyorum, koyun gibi atlamadan önce yapmanız gereken o artan hissenin FK oranına bir bakın. Ne olur bir bakın. artıdaysa, onlar 15'lerdeyse deyip girin. Ama eksi 500, eksi 200, eksi 100'deyse ya kaçın, bu spek kağıttır. Ya sizi öpecekler belli, dolandırılacaksınız belli. Bu kağıtta manipülasyon var, spekülasyon var, her şey var. Bir FK oranına önce bir bakın, şirket batık mı değil mi? Batık firmanın hissesi artmaz arkadaşlar. Ya azıcık bu da bir finansal okuryazarlığınız ucundan kenarından azıcık olsun. Bu yoksa eğer, bunu okuyamıyorsanız girmeyin ya. Oradan bunu duydum. Telegram kanalında şunu söylediler ya. Vallahi yapmayın ya, çarpılırsınız ya. Girmeyin arkadaşlar, girmeyin. Gidin döviz alın, altın alın, alın kenara koyun.
0: Evet.
3: Ama borsa, şimdi ona, borsada okuryazarlık şimdi, lazım.
0: Okuryazarlığın ötesi Ali'cim, normal bir ülkede, normal bir borsada bunu biz yanlış değerlendiriyoruz. Senin tespitin doğru. Türkiye için doğru.
3: Türkiye için konuşuyorum.
0: Anladın mı? Şimdi,
3: Dow Jones için konuşmuyorum.
0: Dow Jones'a gelip de ya ben şu hisseye mesela Tesla hisselerini küçükken, Apple hisselerini küçükken ya da başka bir şey, ya ben artacağını düşünüyorum diye bir hisse yatırımı yaparsan işin sonunda zengin de olabilirsin. Orada şirket ortaklıdır. Bizdeki gibi tavan mevte, yani günlük %10'dan fazla düşemez diye bir limit falan yoktur. Yani %30 falan da düşebilir, çok problem değil, serbest bir salınım var. Ve insanlar burada gerçekten mallarını değerlendirebiliyor. Diyor ki şurada bir şirket var, bu şirket bence büyüyecek diyor. Büyüyeceği üzerine bir yatırım yapıyor ve hayatına devam ediyor. Şimdi Türkiye'de durum böyle olmuyor. Türkiye'de ya bırak küçük şirketi. Bak biraz önce çok güzel bir şey söylüyorsun. Şu an itibariyle, dün, ondan önceki gün boşta param var. Türk Hava Yolları, İş Bankası, Garanti Bank. Bak bunlar Türkiye'nin dev kuruluşları kardeşim, tamam mı? Aselsan, yani hangisini sayayım? Ford Otosan. Ben bunlardan bir tanesinin hissesini aldım. Yatırım olsun çocuğuma, hani geleceğe, şuradan atıyorum 50 lot, 100 lot, 500 lot, gücüm neye yetiyorsa lotu aldım ve dursun kenarda diyen adamlar dünden bugüne %10 kaybetti. Bu normal değil ve biz bunu anormalleştiriyoruz ve işin sistemin sonunda artık çok geç. Şimdi bunu yapa yapa küçük yatırımcı bırakmıyorum dediğim hadise şu. Şimdi Merve kardeşim, örnek veriyorum. Ya kenarda abi bir 10 bin lira, ya altın almak da istemedim. Yani şurada ne olur ki hisse senedi alsam. İyi bir markanı ya, düşünsene Aselsan hissesi alıyorsun yani. 100 lot Aselsan hissesi dursun dediğinde niye zarar görsün? Bunlar benim Türkiye'min şirketleri ya. Ve şu an senin düşürdüğün, yani 3 tane portföy yöneticisi, fon yöneticisi, fon icatçısının düşürdüğü hadise sebebiyle şu an Türkiye'nin devasa şirketleri dün itibariyle değer kaybetti. Şimdi burada sistemde kimse kusuruma bakmasın. Sistem dolandırıcılığa açık ve siz bu dolandırıcılığın içerisinde hareketsiz kalıyorsanız, şu an haberler geliyor mesela, gelmiş finans sektöründe info ve hedef yatırım yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Artık çok geç. Birilerinin canı yandı, %96 değer kaybetmiş fon. %96 değer kaybetmesinin öncesinde bu fonun nereden çıktığına bir bakın. İnsanlar dolandırılırken siz nefes almadınız. Çünkü size kimse şikayet etmedi. Ama devlet dediğin, SPK dediğin, sermaye piyasası dediğin, Borsa İstanbul dediğin, dur, burada bir anormallik var. Bir saniye bir inceleyelim. Ne yapıyorsunuz siz? 5 liralık şey 100 lira olur mu ya? Burada bir anormallik var, siz oynuyorsunuz buna diye bilmeliydi.
3: Hemfikiriz.
0: Ve bunun içinde borsa gibi bizim şirketlerimizin değer kazanacağı. Keşke şöyle olsa mesela, Kayseri Dağ şirketi de gitsin borsaya. Yani biz borsaya açılalım kardeşim. Yani ben yatırımlarımı, finansmanımı herkes beni bilsin. Benim değerimi piyasa belirlesin. Halka arz olalım mesela. Ben 1 lira eder diyorum ama 5 lira ediyormuş. 1 liraya düşüyormuş. Buna göre dönelim değil mi? Yani olması gereken tablo ne kadar güzel bir tablo. Çoklu ortaksız yapı, ortaklı yapısı ve güven alanı. Ama şimdi çarpıldık efendim, özür dileriz. Yani birileri bizi çarptı. Şimdi de gözaltına alıyoruz. Neyin telafisi? Gözaltına aldın. Neyi değiştirir ki yani? Ne kadar değiştirir? Ya,
3: şimdi mesele hırsızı yakalamak mı? Mesele hırsızlığı önlemek mi? Bizim bugüne kadar yaptığımız şey hırsızı yakalamak. Ama hırsızı yakalamadan önce evin pencerelerini bir kapat.
0: Değil mi?
3: Kapını bir kilitle. Güvenlik kamerası koy. Bir alarm sistemi koy da. Ondan sonra hırsızlığa niyet etmesin. Ama bizim Türkiye'de birçok alanda maalesef bizim derdimiz hırsızla. Ama yapacağın kanun, alacağın tedbir

0: Fatura da bu. Önce Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı'nın bugüne kadar bir ses yok.
1: Evet.
0: Peki ortada bir de ticaret var. Değil mi? O ona almış, fatura olmuş bilmem ne. Bak tarlayla halin arasındaki o 3-4 tane el değiştirmeden bahsediyorum. Bu ticaret. Peki burada müdahale etmesi gereken yerlere Ticaret Bakanlığı değil mi? Ortada bir ticaret var ve çözüm ve şikayet var ortada. Bir mağduriyet var. O da bakmıyor. Tarım Bakanlığı'nın da umurunda değil. Yıllardır bir günde 5 günden. Operasyonu kim yapıyor? Adalet Bakanlığı. Ya Allah'ım ya Rabbim ne alakası var ya? Adalet Bakanlığı en son nokta adaleti sağlamak için gelen noktadır. Operasyonlardan sonrası kısımdır. Öncesi nerede? Bu bakanlıklar niye yapmıyor bu işi? Bugüne kadar neden yapmadın? Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Tarlada 5 lira, markette 50 lira. 10 katı olmaz. Ama resmi anlamda bakarsan 10 liranın hayat seyri Mustafa 6-7 tane el değiştirilmiş. 5 liradan 7, 7'den 15, 15'ten 22, 22'den 30, 40, 50. Yok. Diyoruz ki ya arkadaş her bir adam çalıştırıyor, dükkan işletiyor, nakliyesi var. %15 koymuş diyoruz ama hiç öyle değilmiş mevzu. Mevzu 5 lirada daha fatura aşamasında başlangıcı 20 ile başlıyormuş meğer. Gibi. Bugüne Doğru. kadar yani asli görevi olanlar biz hırsızlıktan ziyade önce denetim ve anında müdahaleyi her yerde, her alanda yapmamız lazım. İşte o 5 liradan fonu 100 liraya çıkana kadar sen neredeydin?
1: Hayır'cığım, denetim dediğimiz hadiseyi ve hatta denetim bakanlığında bu tür hadiselerle alakalı kurulması, kontrol altına alınması ve verimlilik bakanlığı da diye düşündüğümüz Kesinlikle. Alanların mutlaka yapılması gerekiyor. Kesinlikle. İş işten geçtikten sonra eyvah dedikten sonra kullanacağımız alanın çok büyük mü kalmıyor? Ne yazık ki üzülerek söylüyorum ama vatandaş çarpıldıktan sonra, vatandaş bu bedeli ödedikten sonra, enflasyon bu noktaya çıktıktan sonra. Yani meşhur bir laf var ama söyleyemiyorum. Yani bu laf söylenecek bir laf. Bunu
0: anladım da hacı meşhevinde ayakları yazdı.
1: Aynen öyle.
0: Uzun zamandır
1: yani,
0: kullanmıyorsun.
1: Aynen öyle ve artık bizim bu noktayla alakalı da tedbirlerimizi sıkılaştırmamız. Şimdi bir soru gelmiş dinleyicimizden. Katılım evimler vesaireler, bunlara ne diyorsunuz? Normalde devlet garantili. Yani sisteme resmi olarak girdiğinizde fonunuzun belli bir miktarını garanti altına Hepsi alıyorlar
0: değil,
1: ama.
0: %100'ü değil.
1: Yok. %100. Şu an garantili olmayanlar kalmıyor. Kapana hizmet, faaliyet hizmeti vermiyor. BDDK onaylı mı değil mi? Önce bir ona bakacaksınız girdiğiniz yerde. BDDK onaylıysa, fon onaylıysa, işte neye onaylıysa bilmiyorum. Bunu bir araştırın. İkinci bir nokta, biz para biriktirmek için hadi diye başlıyoruz. Yani evimciler kusuruma bakmasınlar. Çok ciddi anlamda bir organizasyon çıktı. Ben bugün itibariyle misal veriyorum 300-400 bin liramı yatırıyorum. Üçüncü, dördüncü aya kadar atıyorum. Üçüncü, dördüncü ayda bir bakıyorsun bana 1 milyon, 2 milyon para veriyor. Ve sonra ben yatırmaya devam ediyorum. Peki karşılığında benim ev almam lazım, araba almam lazım. Bu bunun için bir fon sistemi. Ev araba alma işlemini trampa eden, yani Halil'deki arabayı kendime yazdım, kendimdekini oraya yazdım, hadi buradan değiştirdim diyen insanlar var. Para biriktirmek için doğru bir alan. Ama bu alanı özel sektöre ve bu tür hani dükkan açarak şu an istasyon caddesine bir gidin, hepsi evimci oldu. Hepsi baştan sona. İnsanlar sadece burada değil, tüm Türkiye'de evimciler açıyor. Ne yapıyoruz? Senin paranı almak için dükkan açıyoruz. Banka mısınız mübarek siz? Şimdi mesela bunu, fon katılımını, alanı, krediyi, yani düşünsene banka bize şöyle bir şey yapsa. Kardeşim sen benden ne kadar kredi istiyorsun? 1 milyon kredi istiyorsun. Misal veriyorum. 5. aya kadar taksitlerini ödemeye başla. 6. ayda ben sana 1 milyonunu vereyim, faiz almıyorum. Ya da çok ufak bir faiz alıyorum, işten masrafı alıyorum dese ne olur? Sistem burada oluyorsa bankalarda olmuyor mu? Bankalar geri zekalı mı?
0: Başka bir şey. Bak çok riskli bir ya. Bu bir şey evim, şu evim, bu evim. Şimdi çok isim vermeden girelim. İnanılmaz derecede riskli bir sistem. Olay Ponzi ile birebir aynı.
1: Evet.
0: Sisteme çok özür diliyorum. Sisteme yeni üye kaydı durduğu gün çatısı çökecek olan bir sistem. Çok net söylüyorum. İşin ekonomik anlamında bir bankadan siz ev alacaksın Mustafa. Bak sistemi ben sana çok basit anlatayım. Ev alacaksın. Örnek veriyorum 3 milyon TL. Ya da araba alacaksın fark etmez. 3 milyon TL. Peki. Cebinde de 1 milyon var. Eksiğin 2 milyon. Evet. Ne yapıyorsun? İki tane yöntemin var. Bir, bankadan kredi çekersin. 2 milyonu 4 milyon olarak ödersin. En iyi ihtimalle. Vadesine göre değişir. Bir de diyorsun ki ya ben şuradan şu evim, bu evim. Çok zorluyorum kendimi marka ismi söylememek için. Şu evim, bu evim. Güzel aslında bak. Şu evim, bu evim de biz de bu böyle bir firma kurabiliriz. Evet. Şu evim, bu evime gidiyorsun. Diyorsun ya benim 2 milyon ihtiyacım var. Diyor ki sana. Gel diyor. Tamam. Ben sana da 2 milyonu veririm. Ama

0: Minimum 5. ayda ben sana paranı veririm. 2 milyonu ama diyor aylık ödemesi örnek veriyorum işte kaça geliyorsa senin sisteme göre 50 bin lira 20 bin lira 50 bin lira. Önce diyor minimum %40'ını bana ödeyeceksin diyor. 2 milyonun %40'ı 800 bin TL. Evet. Yani sen ödeme takvimine başladığın anda minimum 800 bin TL'yi ödemiş olman lazım ki sana 2 milyonu versin. Yetmiyor. Diyor ki bazılarında %7 bazılarında %8. Organizasyon bedeli adı altında senden para alıyorlar. Bu ne? Aslında işin görünmez bir operasyon maliyeti, görünmez bir faizi. Adına her ne dersen. %7, %8 ne demek? 2 milyonun %8'i ona 160 bin lira mı yapar? 160 bin TL de senden alıyor. Dolayısıyla senden tahsilatı 1 milyon 60 bin TL'yi tahsil etmeden sana 2 milyonu teslim etmiyor. Peki sonrası faizsiz diyor. Senin aklın ve mantığın alıyor mu Mustafa? Sen sana 2 milyon veriyor. 2 milyonun 800 bin lirasını alıyor. Sadece operasyon bedeli, organizasyon bedeli diye senden bir 150 bin lira alıyor. Ve sana hiç faiz parası bir finansman gideri oluşturmadan sana 2 milyon veriyor. Döndürülür mü bu sistem? Sen şu evin bu evimin sahibisin. Onlar kendi içinde senden %40'ını alıyor. Gidiyor başka bir yerde faize yatırıyor. Onu yapıyor bunu yapıyor. Ya bakın ne olur yatırımcı arkadaşlar. Ev alma niyetinde olanlar, dini hassasiyet olanlar, burada faiz sistemi yok, ben dini hassasiyetim var deyip dediğiniz anda sizin o verdiğiniz, çalıştığınız yerin kaynağı neresi oraya baktığınız zaman yine faiz, yine faiz. Bundan kurtuluşunuz yok. Dini hassasiyet olan arkadaşlar azıcık araştırsanız o dediğinizin öyle olmadığını anlıyorsunuz. Peki iyi niyetle geldik öbür taraf. O zaman sisteme sürekli yani sen giriyorsun sana 2 milyonu veriyor ama o 2 milyon nereden veriyor? Benim ya da Merve Hanım'ın sisteme girmesi lazım. Benden de %40 alıyor sana veriyor. Onu öbürüne. Sistem ne zaman tıkanır?
1: Sisteme giren bitince tıkanır.
0: Bir anda gitti. Bu sistem ekonomik ya da ticari anlamda bir işletme mantığıyla sürdürülebilecek bir sistem değil. Arkadaş ben çok araştırdım, çok baktım. Bak ben bunu bu işin eğitimini almış bir adamım. Bu sistem çok basit bakkal hesabıyla dahi yürümeyecek olan bir sistem.
1: Neydi? Ponza mı? Ponza mıydı? Ponzi.
0: Ponza da deniyor da orijinali Ponzi. Bu sistem bakkal mantığıyla dahi yürütülecek bir sistem değil. Bakın hepsi yasaldır. Niye var şöyle var yasaktı haramdı günahtı bunlara girmiyorum. Ama akıl ve mantık sisteminde dahilinde bizim tosuncuk mantığıyla birinin parası yeni giriş olmadan mevcuda paranın verilemeyeceği bir sistem. Evet. Ne olur dikkatli olun. Sadece ben bunu söylerim. Dikkatli olun, dikkatli olun. Ha, öbür taraftan da şu kıyasla yapın ne olur. Ev alacaksın, arabasın. Bankadan alırsam ne olur? Bu sistemden şu evin bu evini alırsan ne olur dediğinizde aslında rakam birbirine çok yakın. Onu da söyleyeyim.
1: Valla bir adım öteye geçiyorum. Evimcilerden devletin çıkartıp sistemi, eğer sistem böyleyse bankalara dönmesi lazım. Ponzi sistemi gibi döndürülebilir devamı gelsin ki hareket edelim dediğimiz sistem ise ya da burada bir sermayenin yüklenmesi sermayeden faizsel kazanç vesaire ise o zaman sistemi bırakalım bankacılar yapsın. Yani biz bunu çok fazla yaşadık, yüksek gelir vaatlerini çok fazla yaşadık. Neti şu hakikaten bedava peynir fare kapanında bulunuyor. Şimdi Kayseri'de de yaşandı, başka yerlerde yaşandı. Arkadaşlar, esnaf arkadaşlar da bunu yaşıyor. Abi diyor arabamı satacaktım. Arabamı 3 milyon vermiyorlar, 1 milyon vermiyorlardı. Biri geldi bana 10 ay vadeyle çekle 2 milyon verdi. Ben de sattım. İyi halt ettin. İyi halt ettin. Şimdi gene geçen çıkmış ortaya. Benim arabayla alakalı bir arkadaş dostum söyledi bunu ama o da bilmeden söylüyor. Tamam yani bir bakıyorsun 1,5-2 milyon fark veriyor arabaya. Niye? Çekle vereceğiz diye. Sebep 10 ay 12 ay boyunca ben uykusuz kalacağım. Böyle bir dünya var mı? Şimdi sen buna inanırsan yaşandı bu ya. Burada Concordato ilan eden şu an ortada kalmadan iflası açıklanmış bir firma son döneminde piyasada bunu yaptırdı. Arabalar alındı, evler alındı ve fahiş fiyatlara. Ondan sonra diyorsun ki ya efendim ben battım ya yani orada alacağım kaldı. Senin alacağın falan kalmadı. Sen bedava bir şey gördün üstüne atladın.
0: Dolandırıldın.
1: Yani sen dolandırmaya çalışıyordun ava gidiyordun avlandın. Çünkü senin 1 lira etmeyeceğin malı 2 liraya satarak kendine tamam dedim ben bunu sattım. İşin kötü tarafı buradan kazananlar var. Nasıl kazananlar var? Turun ilk başlangıcında o ödemenin vadesi gelinceye kadar alanlar bu işi kazanıyor olabilir. Ama turun ilk başında mısın yarın mı bitecek 10 ay sonra mı bitecek bilmiyorsun. Bu Kayseri'de onlarca kez yaşandı. Ve onlarca 18 de insanlar aynı yere düştü. Koca koca galericiler vesaireler. Aman abi para ediyor, problem değil. Ya bırak alsın bunlar gezi. Böyle değil. Yani insanlar sizden pazarlık etmeden bir mal alıyorsa, pazarlık etmeden bir mal satıyorsa burada bir problem var demektir. Pazarlıktan kastettiğim dişini sökmek değil. Ya onun da değil, ne olursa olsun diyorsa problem var demektir. Artık bizim de vatandaş olarak evet bu bedava peynirden kurtulmamız lazım. Ama önemli nokta da şu, vatandaş kadar devletin de artık lütfen rica ediyoruz iş işten geçmeden süreci ve sonucu toparlamamız lazım. Yoksa diğer türlü biz bu işin içerisinden çıkamayacağız, çıkacak gibi de görünmüyoruz. Efendim piyasa karışık ve bugün itibariyle de yağış var, haberiniz olsun, onu da özellikle öyle söylemek sonra isterim. Dün itibariyle gök gürültüsü geldi geliyor, rüzgar esiyor falan, yağdı yağacak gibi de çok serinledi.
0: Doğu tarafında yani böyle kızık tarafı, evet. Güneş tarafı, akşamda dışarıda
1: dün meteoroloji
0: şimşek çakmaları var.
1: Dün meteoroloji burada. Yozgat'la sınırımız olan o bölge için uyarı verdi aslında. Evet. Yozgat'ın güneyi dedi ve doğusunda gök gürültülü, sağanak yağış, dolu vesaire. Aslında biz onu yaşadık. Yani Yozgat'tan geçen esintiyi yaşadık. Hmm. Allah'tan ki bu tarafa doğru gelmedi. Ama bugün itibariyle şu an meteoroloji verisine bastığımızda saat 12 itibariyle yağış görünüyor. Gece 24'e kadar da yağışlı olarak görünüyor. Cuma günü de yağış devam edecek görünüyor. Tatlı bir yağış gelecek. Birazcık da üşütecek, haberi olsun, demedi demeyin. Bugün itibariyle en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Cuma günü itibariyle ise en düşük 11, en yüksek 22 derece olacak. Sıcaklıklar düşmüş olacak. Cumartesi, pazar gündüz saatlerinde 24-25 dereceleri bulacağız ama akşam saatlerinde 8-9 derecelere kadar düşeceğiz. Eylül mevsimi de geldi artık.
0: Geçmişiz. Bence yavaştan de artık sonbahar ve şurada 2 ay sonra kar yağdı mı yağacak mı diye konuşacağız.
1: Aynen
0: Eylül öyle. 15. Doğru. 2 ay sonra Kasım 15'te muhtemelen bir kar yağışı, bir geçişini görmüş
1: vaktidir
0: olacağız.
1: Vaktidir. Haberiniz olsun. Hani yola çıkacaksınız. Dışarıda piknik yapma hayaliniz var vesaire var. Bunlarla alakalı.
0: Şimdiden ayarlayın.
1: Aynen öyle.
0: Çok o zamana kalmadı. Geliyoruz zaten artık.
1: Aynen öyle. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Şimşek özel bir röportajda şunu söylemiş. Bununla da bitirelim. Dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızlı olmadığını söylemiş. Şimşek bu durumun birçok iç ve dış faktörlerden kaynaklandığını, bu sene savaş olmasaydı enflasyonun en az 7 puan daha aşağıda olacağını söylemiş. Böyle bir ifadesi var şimdi.
0: Gerçek açıkladıklar mı? Işıl
1: ışıl.
0: Mi?
1: Işıl ışıl gözler. Ipıl ıpıl. Ne diyorsan de. Ya Bakan Şimşek kendince normal mantıklı bir şey oluşturuyor ama geçen gün de konuştuğumuz tüm bu sistemi konuşurken paradan para kazanma, parayı tasarruf etme sisteminde iyiyiz. Tasarruf etmede iyi değiliz. Kamu tasarrufunda hala çok kötü, üzeri bir hadis ama vergi daha iyi toplayalım. Buna dikkat edelim. Tamam. Şimşek bu anlamda doğru cümleler ve doğru beyanlar, doğru açılımlar yapıyor. Şimdi vatandaş diyor ki mesela vergi dairesi tepemizden inmiyor. İnmeyecek kardeşim. Sen de o vergiyi ödeyeceksin. Buna yapacak bir şey yok. Ama ikinci kısma geliyorum. Ama kısmı. Ama kısmında bizim süreci çözmemiz için üretimi, satışı, pazarlamayı, yani ülkenin iç dinamiklerini harekete geçirmemiz lazım. Ve şu anki uygulanan politikayla bizim bunu yapma şansımız neredeyse yok. Bakan Şimşek %7, %9 diyor. Bakın ben size kötümser bir hava çizmek istemiyorum ama bugün yine altını çizerek söylüyorum. Bu yılı bu mantıkla ve hareket etmeden toparlarsak 2027 yılında esnafın, sanayicinin, üreticinin, çalışanın, maaşlının nefes alacağı herhangi bir yer kalmayacak. Biz 3 yıldır 4 yıldır yaşamış olduğumuz ve adını koymadığımız krizi. Yani hani önceden yaz arkası atınca kriz çıkıyordu filan ya, anayasa kitapçığı kriz çıkıyor. Bak şu an adını koymadığımız derinleşen krizin son etkilerindeyiz. Hani kötü günler geride kaldı, daha kötü günler ne yazık ki demek zorundayız. Ve burada da kimsenin sesinin çıkmaması, bizim hala şu an itibariyle Kayseri gündeminde de benzeri var. Açılışlar, kapanışlar, işte okullar, onlar, bunlar, imar rantları filan konuştuğumuz yerde, ki bunu lütfen yarın konuşalım. Biz üretimi konuşmadığımız, sanayiyi konuşmadığımız, satışı konuşmadığımız, bizim katma değeri konuşmadığımız sürece, kamudan gelecek para ile, müteahhitin yaptığı iş ile ekonomiyi döndürmeye çalıştığımız yer itibariyle bizim de bu anlamda çok nefeslik yerimiz kalmayacak gibi görünüyor.
0: Üretimden tüketime doğru dönen bir
1: genel. Aynen öyle. Bugün şu sigara yasakları ve gelecek kanunu konuşalım demiştik. Yine gündem yoğun, konuşamadık ama notumuzda bulunsun.
0: Çok konuşuyorsun.
1: Merve'ciğim nedir efendim söz konusu?
2: Evet, TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. Sizce Türkiye'de araç sahibi olmak ihtiyaç mı, lüks mü diye sormuşuz.
1: Soralım. Sana göre soralım.
0: İhtiyaç tabii ki ihtiyaç.
1: Lüks değil diyorsun.
0: Yok. Yani şöyle, ihtiyacın atıyorum 3 milyonluk arabada dünya kadar kredi, borç, harç bilmem neyip de 8-10 milyonluk hava atacağım diye 10 milyonluk arabaya binersen o aradaki 7 milyon işin lüks tarafı.
1: Evet.
0: Ama 2-3 milyonluk senin ihtiyacını, aileni, iş icabı ya da ya bir yerden bir yere gidecek illa herkes toplu taşıma kullansın diye bir şey yok. Kullanmak istemiyorum kardeşim, arabamla gideceğim geleceğim dediğin anda o senin için zaten zorunluluk. Ama senin ihtiyacını görenin üzerindeki kısımsa tabii ki o da lükse girer.
1: Eyvallah.
0: Burada kişiye göre biraz değişir. Gelinize göre fazla borçlanmadan araba sahibi olun diye sadece bir öneride
1: bulunuyorum. Bakalım sokak ne diyor efendim. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Bugün ahilik haftası sebebiyle 17.30'da eğer hava şartları müsaade ederse bir yürüyüş. Akşam da Millet Bahçesi'nde Zara konseri şeyinizi gerçekleşecek. Alalım.
0: Yürüyüş yaparken şemsiyle yürüyün bence.
1: Efendim yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Kayseri'de acayip derecede otopark sıkıntısı var.
4: Herkeste 2-3 araba var. Bir de sorduğunuzda açız diyorlar. Nasıl açlık oluyor bu?
5: Dizel falan, mazot falan fırladı. Abi ihtiyacı yoksa binme, bisiklet kullan.
6: Park yeri bulamıyorsun. Trafik yoğunlaşıyor. Gideceğin yere uzak, geç kalıyorsun.
7: Türkiye'de toplu taşıma maalesef yeteri kadar olmadığı için aracın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
8: Bir mutfakta ayçiçek yağı olmadan bir şey yapabilir misin? Yemek yapamazsın değil mi? Araba da artık çok büyük bir ihtiyaç yani.
3: TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyona yaklaştı. Sizce Türkiye'de araba sahibi olmak artık ihtiyaç mı, lüks mü?
9: İhtiyaç anlamında dediğimiz zaman artık biraz lükse kaçmaya başladı. Neden dersek benzin, mazot ama genelde bir zaruri ihtiyaç olarak görüyorum yani. Ya hastalık durumu olur, sağlık durumu olur. Hani artık insanlarda ne bileyim yani özellikle çocukları olan ailelerde çocukların hastalanma durumu, ülkenin ekonomik koşulları vesairesi falan onu baza aldığımız zaman genel olarak düşündüğümüz zaman aslında bir ihtiyaç. Ama şu andaki piyasanın durumuna da baktığımız zaman yakıtlar vesaire falan göz önünde, ülkenin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman da zaruri diye de geliyor ama şart diye adlandırıyorum.
4: Lükse giriyor. Ben burada yaşamıyorum ama çok fena, herkeste 2-3 araba var. Bir de sorduğunuzda açız diyorlar. Nasıl açlık oluyor bu? Ha demek ki var ki sen 2-3 araba alabiliyorsun. Bir yere gidemiyorsun ki, park yeri yok. Park olmayınca bu kadar arabaya da gerek yok aslında. İnsanlar çok lüksüne düşkün olmuş. Ben Kayserili değilim ama güzel. Kayseri'yi beğeniyorum. Yolları güzel, geniş. Çok güzel. Ama arabaya gerek yok burada aslında. Ama insanlar bir lüks içinde yaşamak istiyor.
10: İhtiyaçlar lüks de. Ya şimdi araç almak çok zor Türkiye'de. Türkiye şartlarında bayağı zor. Ama ihtiyaç da. Fiyatlar çok yüksek. Alıyoruz ama fiyatlar çok yüksek. Mazotun litresi 100 TL olmak üzere. Nasıl etkilemesin? Gaz dersen 38, 39, 40 civarına dayandı. Yani etkiliyor. Şu anda Kayseri'de öyle çok bir problem yok. Otopark sıkıntısı gibi bir problem yok. Şehir merkezinde var ama normal mahalle olarak yok.
11: Herkes önüne gelen araba alıyor. Dışarıya çıkamıyorsun. Artı hava kirliliği yapıyor. Yani herkes. Genellikle zaten ulaşımlar var, toplu ulaşımlar. Onlar kullanılsa daha iyi olur. Ha, kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Aracı olanlar kullanılmıyor. Bir işe gidiyorlar tamam mı? Herkes kendi aracıyla gidiyor.
8: Ya bir mutfakta ayçiçek yağı olmadan bir şey yapabilir misin? Yemek yapamazsın değil mi? Araba da artık çok büyük bir ihtiyaç yani. Son araştırmaya bakarsanız geçen aydan bu aya %17 azalmış trafiğe çıkış olarak araba sayısı. Ama bence insanlar artık yakıta bakmıyor. Çünkü arabanın bir lüksünden daha ziyade ihtiyaç haline geldiği için millet artık sadece ihtiyacını gidermeye bakıyor bence.
6: Yurt dışında yaşadığım için burada aracım yok. Burada tramvayla otobüse gidiyorum. Park yeri bulamıyorsun. Trafik yoğunlaşıyor. Gideceğin yere uzak, geç kalıyorsun. O yönden tramvay da mantıklı geliyor gibi.
7: Bence ihtiyaç, çünkü Türkiye'de toplu taşıma maalesef yeteri kadar olmadığı için aracın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun yolculuklarda falan henüz işte sadece otobüse yolculuk var. Diğer tarafta uçak bilet fiyatları falan bayağı yüksek olduğu için insanlar bireysel araçla seyahat etmeyi tercih ediyor. O yüzden ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Lüks araç sayısı da her geçen gün artıyor, trafikte görüyoruz. Ama ikinci elde de biraz baremler düştü, işte 1 milyona kadar falan var, 500 ile 1 milyon arasında. Orada da alt segment araçlar alınıyor, satılıyor ama o da model olarak düşük oluyor maalesef.
12: Şu an her ailede 2-3 tane kesin bir araba var. Ondan dolayı trafikte kaldırmadığı için yani bundan dolayı şikayetçiyiz.
3: Sizin kaç tane arabanız var?
12: 3. Aile olduğu için eşimizin, arkadaşların, yani çocukların, yani herkesin bir ihtiyaçtan dolayı bir aracı var. Kayseri'de acayip derecede otopark sıkıntısı var. Bir de yani araçları koyuyoruz. Geldiğimiz zaman araçlarda vurma, çarpma, hasar da oluyor. Ondan dolayı şikayetçiyiz.
5: Bunun doktoru var, hastanesi var, efendim, işi var. Çoluk çocuğu efendim, okula götürmesi, getirmesi, anaokuluna götürmesi, getirmesi var. Arabası olmaz. Dizel falan, mazot falan fırladı. Abi ihtiyacı yoksa binme, bisiklet kullan. Araba yer, zaten kazanıp da ona benzin, mazot harcıyorsan abi, kazanıyorsun demek. O zaman bas git, yoluna.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim hattında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
2: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
2: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin devam eden dava 21 Ekim'e ertelendi. Tanıkların diğer celsede dinlenmesi istendi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararını beklemek eski CHP alışkanlığı. Bence olan belli. Yapılması gereken bir an önce bu işi toparlayıp toplumsal muhalefetin de faydasına bir çözüm bulmak. Hayal kırıklığına uğrarlarsa da bunun sorumluluğunu vatandaşa yüklemesinler dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin alım gücünü korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artırılacağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun altında bir artış yapılmayacağını ifade etti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin ilgili bölümlerinin mercek altına alınmasına karar verildi. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama süreçlerinde yeni bir sisteme geçtiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladı. Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz sözleriyle Atina yönetimine net bir uyarıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, et ürünlerine sıkı standartlar getirildiğini duyurdu. Sucuk ve pastırma gibi geleneksel tatların katkı maddeleriyle bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Yumaklı, dönerlerde de yeni bir dönemin başladığını, ürünlerin artık yaprak ve kıyma olarak şeffaf biçimde etiketleneceğini bildirdi. Öte yandan kesimhaneleri ve pazarlara getirilen küpesiz yani kayıt dışı hayvanlarla ilgili de yeni bir uygulama devrede. Resmi veteriner hekimin onay vermesi halinde bu hayvanlar doğrudan kesilerek masrafları sahibine ait olmak üzere teslim edilecek. Uygun bulunmayanlarsa karantina altına alınacak. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin ortak operasyonunda FETÖ'nün güncel yapılanması için de faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, hedeflerinin teknolojiye fren koymak olmadığını, Türkiye'nin direksiyonunda yer aldığı, insanı ve güvenliği merkeze koyan bir yapay zeka düzeni inşa etmek olduğunu açıkladı. Trafiğe Ağustos ayında 171.887 yeni aracın kaydı yapıldı. Kaydı silinenler düşüldüğünde trafikteki toplam araç sayısı bir ayda 165.582 adet artış gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Çevre ve İklim Medya Turu'nun üçüncüsü Ankara ve Trabzon'da tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı hazırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 elektrikli otobüsün üretim halinde olduğunu belirterek, 12 elektrikli otobüsümüz Kayserimiz için üretim attığında, yıl bitmeden filomuza dahil ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz, dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çatı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Okul ve ilçe bazındaki farklılıkları da göz önüne alınarak projelerin ana örgüsünü oluşturduk. Ama içinin doldurulması, okulların kendi ihtiyaçları, kendi öncelikleri ve kendi problem alanlarını tanımlamaya ilişkin bölümlerini ise boş bırakarak o okulun, o ilçenin içerisini doldurmasını istedik. Böylelikle projelerimize inanılmaz bir dinamizm kazandırmayı düşünüyoruz. Problemin tanımını kendilerinin yapmasını ve çözüm önerilerini de bizim oluşturduğumuz o çatı kavramı altında çözmelerini istiyoruz. Projelerimizin amacı budur.
1: Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklarla Kalsın etkinliği düzenlendi. Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Özgürce ve serbestçe bahçelerinde oynayamayan çocuklara dikkat çekmek bağlamında bugün çocuklarımız millet bahçesinde bütün uçurtmalarını gökyüzüne efendim bırakarak dünyaya bir barış dileğinde, barış temennisinde bulunacaklar. Biz de hep beraber çocuklarımızın bu dileklerine şahitlik etmiş olacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki dünyada asla savaşlar olmaz, asla çocuklar zulme uğramaz, insanlar zulme uğramaz. Bugün aynı zamanda çocuklarımızın uçurduğu bu uçurtmalarla bu duayı, bu niyazı da etmiş olacağız.
1: Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarsa'nın kırsal mahallelerinde köy konakları ve sosyal tesislerin bakım onarımından parke ve asfalt çalışmalarına, stabilize yollardan kırsal hizmetlere kadar birçok çalışma sahada başladı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık 10 yıl hapis ve 100.000 TL adli para cezasına çarptırıldı. İtimat Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan konkordato talebinde mahkeme 3 ay geçici süreyle mühlet kararı verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Er.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle

0: huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
0: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Romanya, 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. 15 yaş altı kız milli futbol takımımız, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 2030 kış olimpiyat oyunları ile ilgili endişelere Uluslararası Olimpiyat Komitesi nokta koydu. Olimpiyat Komitesi, hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini, yaşanan değişikliklerin ev sahipliği sürecini etkilemeyeceğini duyurdu. Dünyanın en zorlu açık su yüzme meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7 serisinin parkurlarından Catalina kanalını milli yüzücü Ece Demir başarıyla geçti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2004 yılına gideceğiz.

25 Ocak 2004. Geleneksel dil ve lehçelerde ulusal radyo ve televizyonlardan yayına imkan veren yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Ocak 2004. Kapatılan Refah Partisi'ne yönelik kayıp trilyon davasında mahkum olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlığı görevinden ayrıldı. 5 Şubat 2004. Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, 2004 yılında dünyanın en iyi bilardocusu seçildi. 8 Şubat 2004. Anadolu rock müziğinin öncülerinden sanatçı Cem Karaca, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat 2004. Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi Duvara Karşı, Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü aldı. 7 Mart 2004. Almanya'nın Wörsen kentindeki Dünya Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Belçika'yı yenerek ikinci kez üst üste şampiyonluğu elde etti. 9 Mart 2004. İstanbul Kartal'da kabul edilmiş Masonlar Derneği Yakacık Locası'nda iki patlama oldu. Biri canlı bomba olmak üzere 6 kişi yaralandı.

16 Mart 2004. Kartal'daki hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 20 Mart 2004. Milli atlet Yelizay, İngiltere'deki yürüyüş Grand Prix yarışmasında 20 kilometrede 1.43.15.00 ile birinci oldu. 23 Mart 2004. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitler Coğrafyası Projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, Gelibolu Yarımadası'nda 2000 askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu. 25 Mart 2004, Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2004. Yerel seçimler yapıldı. Seçimleri, yerel seçimlere ilk kez katılan AK Parti kazandı. Parlamentoda temsil edilen AK Parti %41, CHP ise %18 oy aldı. 10 Nisan 2004. Sabancı Holding Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 9 Mayıs 2004. Marmaray Projesi Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatının temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı. 21 Mayıs 2004. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 21 Mayıs 2004. Malki cinayeti davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iş adamı Erol Evcil müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 23 Mayıs 2004. Hitit Devleti'nin önemli kentlerinden biri olan Çorum'un Orta Höyük ilçesindeki Şapinuva Ören yerinde yapılan kazılarda Hititlerin belediye hizmeti verdiğine dair yazıtlar bulundu.

11 Haziran 2004. Dalgıç Yasemin Dalkılıç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki denemede 1.57'de 46.05 metreye dalarak desteksiz sabit ağırlıklı dalış dalında dünya rekoru kırdı. 30 Haziran 2004. Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan hayatını kaybetti. 14 Temmuz 2004. Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. 26 Temmuz 2004. Karikatürist Oğuz Aral hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2004. Halterci Şule Şahbaz, oyunlar tarihinde dopingli çıkan ilk Türk sporcu oldu. 3 Ağustos 2004. Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler İstanbul'da

6 Ağustos 2004. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu olarak yargılanan 13 sanıktan 3'ü tahliye edildi. 4 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Peker ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

9 Ekim 2004, Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. 10 Ekim 2004, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uğur Yücel'in Yazı Tura adlı filmi en iyi film ödülüyle birlikte toplam 11 ödül kazandı. 12 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Hakan Öztürk, Ali Şahin Gürman ve Ali Bin Kalkan haklarındaki karar vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.

14 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Avusturya'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklandı ve Tekirdağ'da F tipi cezaevine konuldu. 15 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı, Avusturya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 16 Ekim 2004. MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikası'nda Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok, her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak, dedi. Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4.397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığını duyurdu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitesindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirvelere taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar euro ilave ödeme yaptığını söyledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 135 personel alımı yapacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro ise 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.778 liradan, çeyrek altın ise 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizdeki etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu dinamik bir hava profili görünüyor. Günün ilk saatlerinde Kırşehir ile Yozgat'ın batı kesimlerinde başlayan yağış dalgasının öğle saatlerinden itibaren etki alanını genişleterek bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dönüşmesi bekleniyor. Termometreler ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 12 derece bandına kadar çekilecek. İlçemizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Kışla ve Sarıs hattında değerler 24 dereceyi işaret ediyor, Bünyan, Özvatan ve Pınarbaşı çevrelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor, Develi, İncesu, Tomarza ve Yahyalı genelinde sıcaklık 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Felahiye, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da ise merkezle paralel biçimde azami 27 santigrat derece öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik hareketliliğe uzandığımızda Yozgat 22, Kırşehir 24, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişi belirginleşiyor. Başkent Ankara serin bir seyirle 22, İstanbul 25, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömert olduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlenecek kutlama programlarına tüm vatandaşları davet etti. Gülsoy şunları söyledi.
2: Burada tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyorum. Kutlamaları da bekliyoruz. Bu arada tabii ahilik derken sadece Ahi Evren'i anmak değil, Bacıyan-ı Rum dediğimiz Fatma bacımızı da, yani Anadolu bacılarını da anmadan geçmemek gerekir. Anadolu bacıları da

0: Kır şu ifadelere yer verdi.
1: Bilindiği üzere aile, kardeşlik, dayanışma, dürüstlük, helal kazanç, emeğe ve insana saygı gibi değerleri esas alan Anadolu'nun kadim ve esnaf sanatkar geleneğidir. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutladığımız aylık haftası bu köklü mirası hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir fırsattır. Aylık kültürü sadece ticari hayat değil, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve güven duygusunu da güçlendiren önemli bir medeniyet değeridir. Bakanlığımız adına başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere alın teriyle üreten emeğiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın aylık haftasını kutluyor, bereketli kazançlar, sağlık ve huzur diliyorum. Aylık kültürümüz daim, kardeşliğimiz ve dayanışmamız güçlü olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
0: Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2. geleneksel et ve et ürünleri çalıştayında kamu, akademi ve sektör temsilcileriyle ele alınan mevzuat başlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelerle karşılık buldu. Resmi gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan sayısına göre, Kayseri İdare Mahkemesi dahil 18 ilin idare mahkemesinin bölge derecesi değişti. Buna göre Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. Melik Gazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde 20.si düzenlenen Erciyes Cup dün oynanan müsabakanın ardından sona erdi. Kayseri ekibi dün oynadığı müsabakayı da kaybetti.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Teknesahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak...

0: stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Rumde. Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir hatunun dokunduğu cami denilince ilk akla gelen Hunat Hatun Camii'dir. Oysa ondan çok daha önce bir hatunun tüm zerafetiyle dokunmuş olduğu çok önemli bir tarihi cami var. Öğrenmek ister misiniz? Kayseri'de bir kadın himayesinin zerafetini ve iradesini taşıyan kadim mabetler arasında Hunat Hatun Camii ile birlikte öne çıkan yapılardan biri de ondan yaklaşık 30 yıl daha eski bir müdahalenin izlerini taşıyan Gülük Camii'dir. Bu erken tarihli dokunuş, Anadolu'da Türk-İslam şehirleşmesinin ilk evrelerinde kadın vakıf kurucularının rolünü de açıkça ortaya koyan kıymetli bir örnektir. Caminin bulunduğu Gülük Mahallesi, Kayseri'nin sur dışında teşekkül eden ilk Türk-İslam mahallesidir. Türk-İslam şehir geleneğinde mahallenin kalbi daima camidir. Şehir, mabedin etrafında gelişir. Yapı, 1080-1178 yılları arasında hüküm süren Danışmendiler devrine tarihlenir ve bu yönüyle Kayseri Ulu Camii ile aynı mimari iklimi paylaşır. İnşa kitabesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte oldukça farklı görüşler vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise Cami Kebir'in banisi Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmış olabileceği şeklindedir. Bugün camide bulunan kitabeler yapım değil, onarıma aittir. 1205 yılında meydana gelen Kayseri'deki büyük depremde özellikle mihrap ciddi zarar görür. Yapı 1210 tarihli kitabeden de anlaşılacağı üzere Atsız Elti Hatun tarafından ihya edilmiştir. Atsız Elti Hatun, Ulu Cami'nin badisi Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi, Yağı Basan'ın oğlu Melik Muzaffereddin'in kızıdır. Aynı deprem sonrasında Melik Muzaffereddin de Ulu Cami'de kapsamlı bir onarım yaptırmıştır. Caminin kuzey kapısı ile muhtemeldir ki minare de o dönemde ilave olunmuştur. Bu yönü ile bu ailenin Kayseri'deki mimari faaliyetler üzerindeki belirleyiciliği oldukça açıktır. Her ne kadar bu yıllar artık Selçuklu hakimiyetinin belirginleştiği bir dönem olsa da Danışmendiler ile Selçuklular arasındaki akrabalık bağları ve siyasi yakınlık iki hanedan arasındaki ilişkiyi sürekli canlı tutmuştur. Danışmendli Beyliği'nin kurucusu Danışmend Gümüştekin Ahmet Gazi'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman'ın dayısı olması, Kayseri Pınarbaşı'nda türbesi bulunan Emir Melik Gazi'nin Sultan Mesud'un kayınpederi olması bu yakınlığın açık birer göstergesidir. Sultan Mesud'un oğlu 2. Kılıç Arslan'ın 1178'de Danışmendli Beyliği'ne son vermesinden sonra dahi Danışmendli ailesi Selçuklu bürokrasisi içinde nüfuzunu korumaya devam etmiştir. İşte Atsız Elti Hatun da bu güçlü siyasi ve kültürel ortamın etkili kadın vakıf kurucularından biri olarak Gülük Camii'ne zarif fakat kalıcı bir dokunuş bırakmıştır. Bugün caminin en dikkat çekici unsurlarından biri olan Çini Mihrap, 1205 depremi sonrası gerçekleştirilen bu onarımın ürünüdür. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu mozaik Çini tekniğiyle hazırlanan mihrapta firuze ve lacivert tonların hakim olduğu geometrik ve bitkisel bezeme repertuarı görülür. Bu bezeme dili köklerini Büyük Selçuklu İran estetiğinden alsa da Anadolu'da yeni ve özgün bir yoruma kavuşmuştur. Plan şeması bakımından Gülük Camii, enine dikdörtgen düzeniyle Kayseri Ulu Camii ile benzerlik gösterir ve Büyük Selçuklu çok sahanlı cami geleneğinin Anadolu'daki erken uygulamalarından biri olarak dikkat çeker. Köşede konumlanan taç kapısı ise yapıyı Anadolu cami mimarisi içinde istisnai örneklerden biri haline getirir. Külliyenin medresesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte Danışmentli ve Selçuklu camilerinde medreselerin çoğunlukla camiye bitişik olarak inşa edildiği bilindiğinden medresenin muhtemelen caminin güney cephesinde yer aldığı düşünülmektedir. İç mekanda özellikle batı tarafta bulunan hücrelerin talebe odaları olarak kullanıldığı, zaman zaman inziva ve itikaf mekanı işlevi de gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca erken dönem camilerinde yüksek minareler olmaz. Günümüzde yapılanlar sonradan ilavedir. Gülük Camii'nde bir minare olmaması, minber minare geleneğinin korunmuş olması yapının özgün karakterini daha da kıymetli kılar. Caminin ismine gelince, 1334 yılında meydana gelen bir başka deprem camide yeniden ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu kez Osmanlı döneminde gerçekleştirilen onarımın muhtemelen vakıf evlatlarından ve mahalle sakinlerinden Şemseddin Gülük'ün öncülüğünde yapılmasıyla artık cami onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Aynı onarım sırasında camiye bir de hamam eklenmiştir. Hamamın kalıntıları erken Osmanlı mimarisinin izlerini günümüze taşımaktadır. Şimdi kısaca özetlersek, Gülük Camii Danışmentli dönemi eseridir. Muhteşem mihrabı Selçuklu döneminde Danışmentli soyundan Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hamam ise Osmanlı dönemi olup Gülük Şemseddin tarafından sonradan ilave edilmiştir. Bütün bu tarihi katmanlar birlikte değerlendirildiğinde Gülük Camii'nin yalnızca tek bir dönemin değil, Danışmentli, Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin sürekliliğini bünyesinde taşıyan çok katmanlı bir mimari hafızaya sahip olduğu görülür. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında çok katmanlı tarihiyle çok önemli bir eser olan Gülük Camii'nin muhteşem çini mihrabı ve hamam bölümünün bir an önce restore edilmesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Amili futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Amili erkek voleybol takımımız grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Romanya, 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. 15 yaş altı kız milli futbol takımımız, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 2030 kış olimpiyat oyunları ile ilgili endişelere Uluslararası Olimpiyat Komitesi nokta koydu. Olimpiyat Komitesi, hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini, yaşanan değişikliklerin ev sahipliği sürecini etkilemeyeceğini duyurdu. Dünyanın en zorlu açık su yüzme meydan okumaları arasında gösterilen Oceans 7 serisinin parkurlarından Catalina kanalını milli yüzücü Ece Demir başarıyla geçti.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistinli Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Kapsamlı bir bilimsel rapora göre Grönland ve Antarktika'daki buzulların 1979 yılından bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Bu miktar Amerika Birleşik Devletleri'nin kara alanı boyunca 5 ayak derinliğinde buz yığıma yetecek kadar donmuş su anlamına geliyor. ABD Genelkurmay Başkanı, ABD'nin Ay çevresinde savaşmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. General Dan Kane'in Washington zirvesindeki açıklamaları, ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını açıklamasının ardından geldi. İngiltere'deki küçük kırsal bir köy, yakındaki eski bir askeri tesise binden fazla göçmen yerleştirme planlarını protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde oy kullandı. ABD Başkanı Trump, Kanada, AB ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Gregory Mix, uluslararası hukuka uygun olarak kullanılmayacağı endişesiyle Donald Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını onaylamayacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, anlaşma yapmak için Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz," dedi. Yemen'in 8 vilayetinde Eylül'ün ilk yarısında Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 122 binden fazla kişi yerinden edildi. Güney Kore Mahkemesi, ünlü bir restoranda yasaklı olmasına rağmen tatlıların üzerine karınca koyarak servis eden işletme ve yöneticisine para cezası kesti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan kadın kooperatifleri başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerle birlikte artık seri üretime geçen kadınlar ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bugün Talas Başakpınar Umay Kadın Kooperatifindeyiz ve yanımızda başkanımız Fatma Koçer var. Fatma Hanım merhaba.
3: Merhabalar.
4: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Sizlerle tanıştık. Daha iyi olduk.
3: Bizim için de öyle.
4: İçeriye girdiğimde beni burası çok şaşırttı. İki alanda da artık üretim var ve çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Biz biraz inceledik. Şimdi izleyicilerimiz de ekranlara geliyordur, onlar da görüyorlardır. Hem çocuk ayakkabısı, hem kadın, hem erkek ayakkabısı. Derinin serüvenini sizden dinleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya getirmişsiniz burayı. Ama öncelikle Fatma Koçer kimdir, sizi tanıyalım.
3: Öncelikle hoş geldiniz.
4: Hoş,
3: ben Fatma Koçer. İki çocuk annesiyim.
4: Maşallah.
3: İşte kurulduğundan beri kooperatifimizde arkadaşlarla birlikte bir yolculuğa çıktık, devam ediyoruz. Kooperatifimiz 2022 yılında kuruldu. 4 seneye yaklaştı. Kurulduğunda deri ürünleriyle başladık biz ilk. Hakiki deriden çantalar, cüzdan, kemer, kartlık gibi hediyelik eşyalar, onların üretimini yaptık. Bir buçuk sene kadar bunlarla uğraştık. Sonrasında saya gündeme geldi. Valiliğimizin bir Saya projesinde sağ olsun Gökmen Valimiz Saya'yı Başakpınar Kooperatifi yapsın demiş.
4: Şimdi Saya'yı önce bir anlatabilir misiniz, izleyicilerimiz bilsin. Saya nedir? Oradan sonra devam edelim.
3: Tabii ki. Saya spor ayakkabısının üst tarafı. Yani. Tabanın harici üst tarafının dikimi. Dediğim gibi Valimizin, Vali Bey'in Başakpınar Kooperatifi yapsın diye bize önermiş. Biz 2 sene öncesi Saya dikimine başladık. 1 seneye yakın hem eğitimini aldık kurslarda hem de işi öğrendik, işi yaptık. Daha sonrasında imalat gündeme geldi. Aynen. Yapılır mı, yapılamaz mı? İşte Saya'yı başarılı şekilde yaptığımız için imalata yöneldik. Yine bir projemizle birlikte bütün ekipmanlarımızı aldık. Üretim için gerekli makineler, onları aldık. 6 ay gibi bir süredir imalata başladık. Geçen sene 10. aydan bu tarafa imalatta yapıyoruz.
4: Yani aslında sadece üst kısmını üretirken ayakkabının bütününe yönelmiş oldunuz, öyle değil mi? Böyle
3: evet, aynen
4: hem taban
3: öyle.
4: Hem üst tam anlamıyla bir üretim
3: evet,
4: oluştu.
3: Dediğim gibi başladığımız zamanlar sadece saya kısmını yapıyorduk. Kesilmiş ayakkabı malzemeleri geliyordu bize. Biz üst taraf dikimini yapıp gönderiyorduk. Ama sonrasında imalata başladığımızdan bu tarafa şu anda kesim işini de biz kendimiz yapıyoruz. Malzeme alımını da kendimiz yapıyoruz. Dikimini de kendimiz yapıyoruz. İmalat kısmında imalatı da yapıyoruz. Bitmiş haliyle kutularda hazır şekilde üretimimizi yapıyoruz.
4: Kaç kadın var burada?
3: Kooperatifimizde 10 üyemiz, 7 çalışanımız var. Aktif çalışanımız var. Bunun yanında tabii ki çalışanlarımız da oluyor. İşimizin yoğunluğuna göre tabii sayımız çoğalıyor, azalıyor. İşte sipariş durumumuza göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda kurumsal firmalarla görüşmelerimiz var.
4: En keyifli kısmı da herhalde bu kısım olsa gerek. Yani bir deriyle başlayan yolculukta şu anda hakikaten ülkede bu manada en büyüklerden diye bileceğimiz isimlerle ayakkabı konusunda anlaşmalar gerçekleştiriyorsunuz.
3: İnşallah, inşallah. Umudumuz o yönde tabii ki. Biz şu anda kurumsallarla işte görüşmelerimiz var. İnşallah öyle olduğu zaman işlerimiz daha da büyüyecek. Hedefimiz tabii ki ilk önce Kayseri'ydi. Artık Kayseri'den Türkiye geneline çıktık. Evet. Umudumuz ihracata doğru da gitmek. Ama tabii ki bunu yapmak için yavaş yavaş emin ama güvenilir adımlarla ilerlemeyi istiyoruz. Çünkü biz kooperatifteki bayanlar hiçbirimizin de bir çalışma hayatı yoktu şimdiye kadar. Biz hepimiz ev hanımlarıyız. Ben doğma büyüme Başakpınarlıyım mesela. Arkadaşlarım da keza öyle. Bizler hiçbir deneyimimiz yokken girdik bu işe. Saya kısmı imalata göre biraz daha kolaydı bizim için. Aynen. Çünkü dikiş bildiğimiz işti. Tabii ki sayanın dikimi normal dikişle çok farklı ama biz onu başardık. Saya dikimimiz gayet beğenildi. Yaptığımız yerlerden hiçbir şikayetimiz olmadı. Ama imalat çok farklı. Çok meşakkatli. Bir de ayakkabının her modelinin, her numarasının ayrı ayrı bıçakları, kalıpları, bunların düzgünlüğü, standarda uygun olması. Tabii bunun yanında malzemelerin alımı, satımı. Dediğim gibi 6 aydır bu işteyiz şu anda. İmalat kısmındayız. Hem öğreniyoruz hem ilerliyoruz.
4: Gerçekten.
3: İkisini de aynı anda yürütmeye çalışıyoruz.
4: Takdiri
3: çünkü
4: şayet.
3: Aynen. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olsun valimizin bize bu konuda güveni, desteği hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Her zaman bize güvendi, başarırsınız dedi. Onun yanında kaymakamımız desteklerini de esirgemediler. Her zaman manevi destekleri bizim üzerimizde oldu. Biz de onlara karşı bir sorumluluk, bir vefa borcu, onların güvenini boşa çıkartmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başarmaya gayret ediyoruz. Ama dediğim gibi daha yolun başındayız. Hem öğreniyoruz, hem bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ha, bizim için de bu kendimizle de gurur duyuyoruz. Ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma, dediğim gibi hiçbir ticari hayatımız yoktu bizim. Hiçbir çalışma hayatımız yoktu. Hepimiz ev hanımı. Biz bu işe girdik. Ha, düştüğümüz noktalar da oluyor. Tabii ki zorlandığımız noktalar da oluyor. Ama elimizden geldiğince pes etmeden hedefimize doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Başardık çok şükür. Bir şeyleri başardık. Bir yerlere getirdik. Artık bir yerlerde Başakpınar Kadın Kooperatifi de ayakkabı imal ediyormuş diye. Hiç beklemediğimiz yerlerden hani bir malzeme almak için aradığımızda hani duyduk sizi.
4: Evet,
3: araştırdık, güzel. Duyduk diye dönüşler alıyoruz. Yaptığımız ayakkabıların kalitesinde, işçiliğinde güzel dönüşler alıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ama yolun başındayız daha. Dediğim gibi 6 ay gibi bir sürede bunu başardıysak inşallah
4: çok daha güzel şeyler ilerleyen
3: evet,
4: zamanlarda
3: zamanlar, olacaktır. İlerleyen zamanlarda da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz.
4: Ya öyledir eminim ki, çünkü burada bir azim, burada bir gerçekten biz başaracağız düşüncesi var ve bu da eminim ki bu kadınları çok daha başka noktalara götürecek. Hatta güzel bir yenilik de varmış sizler için. Satış ofisi de oluşturacakmışsınız.
3: Evet, evet.
4: Bana içeride dediniz ki çok hoşuma gitti. Ben geçen sene bu kısmı hiç hayal bile edemezdim ama çok başka bir noktadayız. Artık bir üretim tesisimiz var ve ek olarak da bir satış ofisi oluşturuyoruz dediniz. Oradan da bahsedin isterseniz.
3: Evet. Yani geçen sene biz saya dikimi yapıyorduk. İmalat kısmı hiç gündemde yoktu. Ama yine söylüyorum, valimizin böyle bir teklifiyle bu noktaya geldik şu anda. Geçen sene bu zamanlar düşündüğümüzde bu durumda olacağımızı tahmin edemezdik. Ama şu anda bu durumdayız. Seneye Allah nasip eder de seneye bu zamanı görmüş olursak nasıl bir durumda olacağız? Ha, tabii ki hayal ettiğimiz şeyler var ama yaşayıp görmemiz gerekiyor. Biz Talas'ta belediyemizden kiraladığımız bir satış ofisimiz var. Şu anda oranın hazırlıklarını yapıyoruz. Orada da ürettiğimiz ayakkabılarımızı perakende olarak satışa sunacağız. Yakın zamanda açılışımız olacak inşallah. Oranın hazırlıklarıyla uğraşıyoruz bir
4: ne
3: taraftan
4: güzel,
3: da.
4: Ne güzel, hayırlı olsun.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz. Buradan da söyleyelim, herkesi bekleriz.
4: Evet.
3: Tabii ki açılışımıza haberiniz olurdur illaki. Valimiz falan da inşallah nasip olursa gelecekler. Yani bu yönde ilerliyoruz şu anda.
4: Evet, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Şunu da merak ediyoruz. Ne kadar bir sermaye ile kuruldu ve şu anda cironuz ne?
3: Biz buraya sıfır sermaye ile başladık ama şu anda 6 ay gibi bir sürede 3,5-4 milyona yakın ciromuz oldu. Hani bu kısa bir sürede şu anda bu şeye ulaştık. Tabii 6 ay gibi bir süre oldu ama bunun başta bir 2 ayı öğrenme süreciydi bizim için. Çünkü makinalarımız yeni gelmişti. Makinalarımızı öğrenmek, işte imalata tam başlamak. Yani son 4 ayda ciromuz 3,5-4 milyonu buldu.
4: Bizi izleyen kadınlara ne söylemek istersiniz? Sizin de aslında diğer kooperatiflerde benzer hikayeler var ama biraz önce yine bahsettiniz. Burada da Başakpınar'da da kadınlar çok fazla iş hayatının içinde değildi dediniz. Bu manada da aslında bir burada da başarılan bir konu var. Ve de sizi izleyen kadınlara ne tavsiye edersiniz? Bunu da çalışıp başarmış bir kadın olarak sizden duymak isteriz.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Evet, bizim burasında bizim zamanımızda bayanların çalışması yok denecek kadar azdı. Ama dışarıda çalışma değil de Başakpınar'da böyle bir iş imkanı olup da çalışılması buradaki bayanlarımız için tabii ki bir avantaj. Bizler bu yola girdik ama bizlerle birlikte bayanlarımızın da bir ekonomik özgürlüğü olsun, hani kendi paralarını kendilerinin kazanmasını ümit ederek girdik bu yara. Evet. Hani hedefimiz ilerleyen zamanlarda kadın istihdamında bizim de bir katkımızın olması, bayanlarımızın burada çalışması, genç kızlarımızın sadece bayanlar olarak değil de yeni nesil gençlerimizin de okumayı bırakanlar mesela, onların da burada bir meslek sahibi olmasını çok istiyoruz. Hani sadece bize değil, bizim gibi olan bayanlarımıza, ev hanımı olan bayanlarımıza, merkeze gidip çalışmak gibi bir lüksü olmayan bayanlarımıza burada iş imkanı olmasını istiyoruz.
4: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım.
3: Ben teşekkür
4: sohbet
3: ederim.
4: Sohbet çok güzeldi. Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Koçer'le birlikteydik. Sağ olun efendim. Teşekkür
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, haftaya bambaşka bir hikayeyle nasıl başardığının sorusunu farklı bir isime soruyor olacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Nasıl başardım sona erdi.
0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok, her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak, dedi. Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığını duyurdu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitesindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirvelere taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar euro ilave ödeme yaptığını söyledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşut ayının satışını yapacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 135 personel alımı yapacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro ise 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6778 liradan, çeyrek altın ise 11059 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizdeki etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu dinamik bir hava profili görünüyor. Günün ilk saatlerinde Kırşehir ile Yozgat'ın batı kesimlerinde başlayan yağış dalgasının öğle saatlerinden itibaren etki alanını genişleterek bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dönüşmesi bekleniyor. Termometreler ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 12 derece bandına kadar çekilecek. İlçemizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Kışla ve Sarıs hattında değerler 24 dereceyi işaret ediyor, Bünyan, Özvatan ve Pınarbaşı çevrelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor, Develi, İncesu, Tomarza ve Yahyalı genelinde sıcaklık 26 derece seviyesinde ölçülüyor, Felahiye, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da ise merkezle paralel biçimde azami 27 santigrat derece öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik hareketliliğe uzandığımızda Yozgat 22, Kırşehir 24, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişi belirginleşiyor. Başkent Ankara serin bir seyirle 22, İstanbul 25, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömert olduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlenecek kutlama programlarına tüm vatandaşları davet etti. Gülsoy şunları söyledi.
2: Burada tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyorum. Kutlamaları da bekliyoruz. Bu arada tabii ahilik derken sadece Ahi Evren'i anmak değil, Bacıyan-ı Rum dediğimiz Fatma bacımızı da, yani Anadolu bacılarını da anmadan geçmemek gerekir. Anadolu bacıları da biliyorsunuz burada Kayseri'de ilk o teşkilatın kurulduğunda kimsesiz kız çocuklarını alıp onları yetiştirip, evlendirip ve aile yuva kurmalarına da sebep olan ve aynı zamanda sosyal bir görevi üstlenen Anadolu bacılarını da unutmamak gerekir. O yüzden de bu program, bu kutlama inşallah Kayseri'ye yakıştı diyoruz. Tüm üyelerimizi, tüm vatandaşlarımızı ahilik kutlamalarına davet ediyoruz. Şimdiden ahilik haftamız kutlu olsun diyorum.
1: Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlama programı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret İl Müdürü Mahmut Sipahioğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve basın mensupları katıldı.

0: ekonomisine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın aylık haftasını kutluyor. Bereketli kazançlar, sağlık ve huzur diliyorum. Aylık kültürümüz daim, kardeşliğimiz ve dayanışmamız güçlü olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
1: Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2. geleneksel et ve et ürünleri çalıştayında kamu, akademi ve sektör temsilcileriyle ele alınan mevzuat başlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelerle karşılık buldu. Resmi gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan sayısına göre, Kayseri İdare Mahkemesi dahil 18 ilin idare mahkemesinin bölge derecesi değişti. Buna göre Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. Melik Gazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde 20.si düzenlenen Erciyes Cup dün oynanan müsabakanın ardından sona erdi. Kayseri ekibi dün oynadığı müsabakayı da kaybetti.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift

0: 0045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. A Milli Erkek Voleybol takımımız grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Romanya, 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. 15 yaş altı kız milli futbol takımımız, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 2030 kış olimpiyat oyunları ile ilgili endişelere Uluslararası Olimpiyat Komitesi nokta koydu. Olimpiyat Komitesi, hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini, yaşanan değişikliklerin ev sahipliği sürecini etkilemeyeceğini duyurdu. Dünyanın en zorlu açık su yüzme meydan okumaları arasında gösterilen Oceans 7 serisinin parkurlarından Catalina kanalını milli yüzücü Ece Demir başarıyla geçti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Gezici Radar programı başlıyor.

Merhabalar Gezi Radar takipçileri. Bugün Kapadokya'dayız. Eşsiz doğasıyla, peri bacalarıyla, volkanik yapılarıyla, tarihi eserleriyle dolaşırken sanki bir peri masalında gibi hissettiğiniz Kapadokya'yı sizler için gezeceğiz. Özellikle Kapadokya için oteller çok önemli biliyorsunuz. Hem ülke içinden hem ülke dışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor Kapadokya ve bu manada da oteller ön plana çıkıyor. Özellikle otellerin bahçelerinden havalanan açık hava balonlarını da burada gözlemleyebilirsiniz. Açık hava balonları bölgenin hem ekonomisi hem de turizmi için çok çok önemli. Biz de La Faria Kapadokya Otel'deyiz ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Turumuz başlıyor.

Ve Kapadokya'da tabii ki gün çok erken başlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa burada uyanıyor. Balon turlarını izlediniz ve tabii ki özenle hazırlanmış bir kahvaltının ardından Kapadokya'yı gezmeye başlıyorsunuz. Türk kahvaltısı çok önemlidir. Burada gelen otellere gelen ziyaretçiler de bu eşsiz kahvaltıyla güne başlıyorlar. Yumurtanın birçok çeşidi, peynirin birçok çeşidi, zeytinin, reçellerin ve tabii ki de kızartmanın çeşitleriyle dolu dolu bir kahvaltıyla güne başlayıp enerjik bir şekilde Kapadokya'nın güzelliklerini keşfe çıkıyorsunuz.

birlikte gerçekten İç Anadolu'da yemyeşil oldu. Tabii ki Kapadokya'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi peri bacalarının olduğu kadar tarihi yapıların da ön plana çıkıyor olması. Eski evleri Göreme'de izleyeceksiniz. Görüntüler gelecek ekranlarınıza. Biz Göreme'de Aşıklar Tepesi'ne gitmek üzere şimdi yola çıktık. Ve bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Peri bacalarını görüntülemek üzere yola çıkıyoruz.

birçok noktasında seyir tepelerini görebiliyorsunuz. Biz de şu anda peri bacalarını yakından gözlemleyebileceğimiz Aşk Vadisi'ndeyiz. Arkamızda peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacaları bölge için çok önemli. Özellikle turistler bu oluşumları görebilmek için Kapadokya'ya geliyorlar. Peri bacaları 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavların çıkarttığı bir volkanik yapı olarak karşımızda. Tabii ki milyon yıllar boyunca sel ve rüzgarların etkisiyle bu görüntüsünü almış ve bölgeye müthiş değer katıyor. Gelin peri bacalarını birlikte izleyelim.

0: Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Karşıda bulunan kayalıklar zamanında geçmişte güvercinlik olarak kullanılmış. Şimdi de hala bölgede güvercinler mevcut tabii ki. Hem yerli hem yabancı turistlerin akın akın gelip burada bu ağaçlara nazar boncuğu ve ip bağlayıp dilek dilediği biliniyor. Bizler de bu alanı sizler için görüntülüyoruz. Karşıda güvercinlikler, ağaçlarda nazar boncukları. Ne demiş Seyrani? Arar isen Meryem oğlunu, elindeki sırığından bellidir. Kör de bilir Avanos'un yolunu, testi bardak kırığından bellidir. Avanos'ta sır küpünde Hasan Bey'in yanındayız.
1: Evet, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
0: Bizdeyiz, teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir zamanlar mutfaklarımızda kullandığımız bu eşyalar artık bir kültür sanat gösterisi olarak gelen ziyaretçilere sizler tarafından sergileniyor.
1: Eskiden daha çok kapkacak olarak yapılıyordu ama günümüzde artık iş biraz daha modernleşti. Evlerin de gelişmesiyle daha da renklendi. Hem sanatımızı değerlendiriyoruz. Hem işin modernliğini de kullanıyoruz artık. Ama değişmeyen tek şey ürünlerin hala elle yapılıyor olması.
0: Evet.
1: Bizler tamamen bunları ellerimizle işliyoruz.
0: Kaç yaşında başladınız bu işe?
1: Ben 5. kuşağım bu işletmede.
0: Maşallah.
1: 7 yaşında başlamıştım. Şu an 25 yaşındayım. 18 senedir de bu işin içindeyim efendim.
0: Çok güzel. Memnun musunuz? Yani her zaman böyle bir yoğunlukta, kalabalığın içerisinde turistlere
1: çok
0: bu
1: şükür
0: güzelliği tanıtıyor olmak mutlu ediyordur.
1: Tabii ki. Bu bizim için orijinal ve özel bir şey. Sadece gelen giden ya da turizm açısından değil. Kendimiz de bu çamurla oynarken artık zevk alıyoruz.
0: Zaten
1: biz bunu iş olarak görmüyoruz.
0: Terapi gibi öyle değil
1: tabii
0: mi?
1: İş olarak görürsek maalesef bundan artık keyif alamayız.
0: Bu makine olmaz değil mi? Böyle ayağınızda çevrilecek.
1: Bu orijinal sistem efendim. Hı-hı. Eski sistemimiz artık yeni üretimlerde mesela bu elektrik kullanımız. Ama sanayi tarafındaki üretimhanelerimizde bunların daha gelişmişlerde seri üretimde kullanılıyor. Çünkü yaptığımızda mesela 100-150 tane ürün yapmamız gerekiyor. Çevirde bir yere kadar gidiyor. Artık bunların seri üretimde kullandığımız elektrik tezgahlarımız da var tabii.
0: Gelen misafirler deneye de biliyorlar.
1: Tabii
0: öyle
1: ki
0: değil mi?
1: Zaten şu an en büyük ve revaçta olan şey bu ürünü denemek. Gelip burada çamurla oynamak, bundan keyif almak önemli bir şey. Biz de misafirlerimize bu imkanı veriyoruz tabii.
0: Yani bizim coğrafyamızın taşı toprağı altın ya.
1: Tabii ki.
0: İşte bu toprak diyelim yine buradan Ürgüp, Avanos.
1: Tabii. Kızılırmak'ın eski yataklarından çevremizdeki dağlardan geliyor.
0: Evet.
1: Zaten ırmağımızdan kaynaklı bizim toprağımız burada ünlü efendim.
0: Killi mi bu toprak?
1: Yağlı ve killi bir yapıya sahip. Hem yağlı hem de killi efendim.
0: Çok güzel şekil alıyor, çok
1: tabii
0: güzel
1: ki
0: kuruyor.
1: Aynen.
0: Sonrasında da evlerimizde bile bunları keşke eskiye dönsek değil mi?
1: Tabii.
0: Hep bunlardan kullansak
1: daha
0: doğal olur.
1: Daha sağlıklı, evet, daha doğal efendim.
0: Ama biraz daha süs eşyası
1: artık
0: olarak kullanıyoruz.
1: Hayat modernleşiyor, evler değişiyor dediğimiz gibi insanlar değişiyor. Ama yine de değerini kaybetmeyen önemli sanatlardan birisi bu bizim.
0: Daha da değerleniyor aslında.
1: Aynen,
0: yani böyle fabrikasyona döndükçe bu tarz eskinin kıymetini daha çok bilir olduk.
1: Doğru.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
1: Şimdi ne çıkarsa bahtımıza. Bizler bir şey yaparken bu gösteri amaçlı
0: sipariş
1: olduğu için.
0: Sipariş olmaz yani.
1: Tabii sipariş olmak. Allah ne verirse efendim.
0: Peki Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Sonucu da merakla bekliyoruz.
1: Tabii ki de.
0: Sağ olun bize vakit ayırdığınız.
1: Rica ederim ama şöyle önemli bir detay var. Onu da anlatalım.
0: Hı-hı.
1: Bizim burada bu işin ünlü olmasının sebebi 50 yıl kadar önce Avanos'ta çanak yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Hal dokumayı bilmeyen bayanı da genel olarak almazlarmış. Başta geçim kaynağı olduğu için.
0: Evet.
1: Şimdi evin oğlu usta olduğu zaman anası babası derde düşermiş ki ya biz bu oğlanı usta ettik bir de şuna becerikli bir kız bulalım da kız evde hal dokusun oğlan da çanağını yapsın geçinip bitsinler diye düşünülermiş.
0: Evet.
1: Tabii o dönemde her evde hal tezgahı var. Önce bir kızın boyuna posuna oturmasına kalkmasına bakarlar. Sonra da yapmış olduğu hal tezgahına bakarlarmış. Eğer ilmekleri dümdüz, nakışı iyiyse bak oğlum bu kız becerikli kızmış bizim gelinimiz olsun. Ama ilmeklerin kimi aşağıda kimi yukarıda nakışı da birbirine geçiyorsa oğlum daha bu kızın kendine faydası yok ki bize nasıl olsun deyip kız evde kalırmış. Eğer kıza onay verildi o becerikli çıktıysa bu sefer onlar denilmiş ki ya oğlumuz usta oldu diyorsunuz geldiniz bizim kızın da yapmış olduğu hal tezgahına baktınız. Biz de sizin şu olanın yaptığı çanağa bakalım. Acaba
0: evet
1: gerçekten usta olmuş mu olmamış mı? Bizde ustalık sadece ürünü yapmakla bitmiyor. Aynı zamanda bunu fırından sağlam alabilmek de bir ustalıktır. Yani yaptığımız ürün ağır olursa, simetrik olmazsa, eşitliği olmazsa fırında çatlayıp gider. Bir ürünün fırında çatlaması diğerlerinde yığma usulü olduğu için diğerlerinin üst üste yıkılmasına sebep olur. O zaman da bu işten para kazanamazsınız. Tabii bunu görebilmek için kızın babası gelir. Oğlana çanağı yaptırır. Yaptırdığı ürünün önce altından keser. Bunun bir ağırlığına bakarmış. Ağırlığı ise bu sefer yapılan ürünü Çok da güzel bir vazo oldu ama.
0: Çok güzel
1: oldu. Ortadan ikiye keser.
0: Ooo.
1: İçini açıp bakarmış.
0: Eşitmeyi
1: eğer
0: değil.
1: Tabii burada görmüş olduğunuz gibi karşı karşıya simetri, incelik, eşitlik var ise ya bu mükemmel. Olan usta olmuş kızımızı verelim geçindirir ama bir yeri ince bir yeri kalın gidiyorsa daha bizim kızın yaşı pek küçük olayım deyip kibarca gönderilirmiş. Ya benim boşuna evlenmedi.
0: Mutluluklar diliyoruz o zaman. Efendim. Oğlanı baba, kızı da anne yetiştiriyor. Mutlu bir yuva kuruluyor.
1: Aynen öyle efendim.
0: Biz de mutlu ayrılıyoruz Hasan
1: teşekkür
0: Bey'in
1: ederiz.
0: Yanında.
1: Biz çok memnun olduk efendim.
0: Biz de efendim
1: için.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz
0: sağ
1: olun. Efendim.
0: Görüntüsünün üzerinde bulunan sallanan köprüyü ziyaret etmeden olmazdı. Biraz kalabalıklaşınca, yürüyen insan sayısı artınca hakikaten insana biraz adrenalin yaşatmıyor değil. Sallanan köprüyü de sizler için ziyaret ediyoruz ve Kızılırmak'ın bu güzel görüntüsü, gondollarla seyahat edenler, bölgeyi izleyenlerin görüntüsü geliyor ekranlara. ATV'ler at turları derken artık Color Cars arabalarıyla turlar gerçekleştiriliyor. Bu güzel vadiyi, peri bacalarını, tarihi eserleri ve birçok alanı bu renkli arabalarla gezerek ziyaret edebiliyorsunuz. Küfür küfür esiyor efendim. Muhteşem görüntüler oluşturuyor size. Seyirlik görüntüleri canlı canlı bu renkli arabalarla gezerken gözlemliyorsunuz. Ve tabii ki burada aynı zamanda dikkatli olmak da gerekiyor. Turizm açısından kalabalık bir noktada olduğumuz için insan kalabalığı da gayet yoğun. Trafik kalabalığı da gayet yoğun. Göreme'ye geldiğinizde Color Cars Kapadokya'da Mustafa Bey'e ulaşın ve bu güzel turu gerçekleştirin. Şunu itiraf etmeliyim ki tura başlarken bu kadar keyif alacağımı tahmin etmemiştim. Günün bütün stresini ve yorgunluğunu attım diyebilirim. Gerçekten beyaz, sarı açmış çiçeklerin arasında, o mis kokuların arasında vadiyi geziyorsunuz. Gerçekten bayıldım. Herkese tavsiye ediyorum.

0: Ustam evet. Böyle ateşli mi gelecek bu?
1: Aynen, biz ateşli şovlu.
0: Vallahi muhteşem görünüyor. Ortamı da ısıttı yalnız. Aynen, bir tane. Ay korktum.
1: Ben böyle yavaş yavaş gösteriyorum size. Tutuyorum.
0: Tamam. Şuraya vuruyoruz.
1: Çok güzel. Devam devam. Bazen. Bravo. Çok güzel.
0: Allah.
1: Bir tane sertçe vuralım buraya. Nazar çıksın. Tamam. Çok güzel.
0: Çıktı değil mi nazar?
1: Nazar
0: çıktı. Tamam. Süper. Nazar çıkmadan olmaz. Engin Bey hala ateşi üstünde. Tuz mu var içinde?
2: Doğrudur.
0: Bunun
2: doğru.
0: Yanan...
2: Bunu şov yapma babında. Altında tuz evet. Var. Üstünde de hafiften ispirto döküyoruz. Masalara biraz daha hareketli katalım diye. Doğrudur.
0: Için. Turistlerin çok ilgisini çekiyor değil mi?
2: Doğrudur. Böyle şovlar turistlerin ilgisini de çeker ki bunun biraz daha da bu şekil servis edilmesi lazım. Daha da
0: sıcak geliyor.
2: Yani evet.
0: Bir taraftan da sıcacık. Bakın hala fokurduyor orada. Altında bu, tereyağı vardı.
2: Testlerimiz, normalde bu güveçlerimiz sabahtan fırına attılar. Her sipariş üzerinde fırından çıkarılır. Sıcak sıcak gitmesi için bu şekilde fırından çıktığı anda da gelir masaya, testler dökülür içine.
0: Şimdi bol bol meze var tabii ki. Doğrudur. Testi kebabı buraya has, buraya özel. Gelen insanların muhakkak tatması gereken bir lezzet. Etten yapılıyor tahmin edeceğiniz üzere.
2: Doğrudur.
0: Ama mezeler de dikkat çekiyor.
2: Teşekkür ederiz. Her gelen masanın özel mezelerimiz var. Hepsinde isteyene göre herkesi de ev sahipliği yapabiliriz. Testi kebabını anlatmak gelirsek evet. Testi kebabımız sabahları ortalama 3,5-4 saat fırında pişer. Dana etidir, bonfileden kullanıyoruz etimizi. Bunları hazırlanan şu testilerin içinde doldurulur, fırına atılır. Sipariş üzerine de fırından çıkarılır. Bu şekilde şovlu bir şekilde de masaya servis ediyoruz.
0: Yanında da bulgur pilavı var.
2: Kesinlikle evet.
0: Burada yapılan testilerin içerisinde güzelce özünü alarak bu et yumuşacık pişiyor ve sofralarınıza geliyor. Tabii ki de Kapadokya'ya gelince gurme kebaba da uğramak
2: kesinlikle
0: lazım.
2: Herkesi bekliyoruz.
0: Sağ olun Engin Bey. Biz
2: teşekkür
0: de şöyle bir tadına
2: ederim,
0: bakalım.
2: Tabii
0: teşekkür
2: ki de.
0: Ediyoruz. Sağ olun.
2: Afiyet olsun.
0: Yine burada pişen balon ekmek diye geçiyor. Sıcacık ekmeğimizle testimizden çıkan kebabımızın tadına şöyle hep birlikte bakalım ve bu haftalıkta sizlere veda edelim. Haftaya Gezici Radar bambaşka bir noktadan sizlere sesleniyor olacak. Hoşçakalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eskin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistinli Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Kapsamlı bir bilimsel rapora göre Grönland ve Antarktika'daki buzulların 1979 yılından bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Bu miktar Amerika Birleşik Devletleri'nin kara alanı boyunca 5 ayak derinliğinde buz yığıma yetecek kadar donmuş su anlamına geliyor. ABD Genelkurmay Başkanı, ABD'nin Ay çevresinde savaşmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. General Dan Kane'in Washington zirvesindeki açıklamaları, ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını açıklamasının ardından geldi. İngiltere'deki küçük kırsal bir köy, yakındaki eski bir askeri tesise binden fazla göçmen yerleştirme planlarını protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde oy kullandı. ABD Başkanı Trump, Kanada, AB ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Gregory Meeks, uluslararası hukuka uygun olarak kullanılmayacağı endişesiyle Donald Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını onaylamayacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, anlaşma yapmak için Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz," dedi. Yemen'in 8 vilayetinde Eylül'ün ilk yarısında Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 122 binden fazla kişi yerinden edildi. Güney Kore Mahkemesi, ünlü bir restoranda yasaklı olmasına rağmen tatlıların üzerine karınca koyarak servis eden işletme ve yöneticisine para cezası kesti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok, her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak, dedi. Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4.397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığını duyurdu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitesindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirvelere taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar euro ilave ödeme yaptığını söyledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşut ayının satışını yapacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 135 personel alımı yapacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro ise 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.778 liradan, çeyrek altın ise 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizdeki etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu dinamik bir hava profili görünüyor. Günün ilk saatlerinde Kırşehir ile Yozgat'ın batı kesimlerinde başlayan yağış dalgasının öğle saatlerinden itibaren etki alanını genişleterek bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dönüşmesi bekleniyor. Termometreler ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 12 derece bandına kadar çekilecek. İlçemizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Kışla ve Sarıs hattında değerler 24 dereceyi işaret ediyor, Bünyan, Özvatan ve Pınarbaşı çevrelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor, Develi, İncesu, Tomarza ve Yahyalı genelinde sıcaklık 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Felahiye, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da ise merkezle paralel biçimde azami 27 santigrat derece öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik hareketliliğe uzandığımızda Yozgat 22, Kırşehir 24, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişi belirginleşiyor. Başkent Ankara serin bir seyirle 22, İstanbul 25, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömert olduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. Yaklaşık 800 yıl öncesinden günümüze adeta bir mektup gibi gönderilmiş olan, özellikle Selçuklu eserlerinde bulunan taşçı işaretlerini hiç duydunuz mu?
2: Taş yalnızca bir yapı malzemesi değildir. O zamanın sessiz hafızasıdır. Selçuklu sanatı bezemelerin oya gibi taşlara işlenmesinden dolayı adeta bir taş medeniyetidir. Çoğu zaman görkemli eserleri onları yaptıran banilerin adıyla anarız. Oysa bu ihtişamın ardında adı bilinmeyen nice emek, nice maharet gizlidir. Bir mabedin sütununda, bir hanın duvarında, bir köprünün kemerinde görünmeyen ellerin eşsiz izleri vardır. İşte o izler taşçı ustalarının kendileridir. İsimsiz kahramanlar. Yapıyı yükselten, taşa ruh veren, her darbede sabrı ve sanatı yoğuran ustalar. Onlar unutulup gitmemek için sessizce konuşmayı seçmişlerdir. Ne bir kitabe, ne bir övgü beklemişlerdir. Bunun yerine taşın kalbine küçük işaretler işlemişlerdir. Adeta bizde vardık demişlerdir. Kimi zaman bir duvarın iç yüzeyinde saklıdır bu izler. Kimi zaman güneşe bakan bir cephede. Bazen yükseklerde, ulaşılması güç noktalarda. Bazen de göz hizasında fark edilmek istercesine. Bazen bir tek harf eski bir alfabenin yankısıdır. Göktürk alfabesi gibi. Bir motif, uğurun ve inancın sembolü gibi. Kimi yerde Mührü Süleyman, kimi yerde ise güneş çarkı ve çoğu zamanda kendi ait olduğu Oğuz boyunun hatırası olan tamgalar. Her biri geçmişten bugüne uzanan ince bir köprüdür aslında. Artık bir eserin önünden geçerken sadece büyüklüğüne, heybetine bakmayın. Duvarlarına yaklaşın, yüzeyine dikkatle göz gezdirin. Belki de yüzyıllar öncesinden size göz kırpan bir işaretle karşılaşacaksınız. Ve eğer mümkünse dokunun o izlere. Parmaklarınız taşın oyuklarında gezinirken zamanın perdesi aralanır. O an yalnızca bir yapıya değil, yüzyıllar öncesinin emeğine, ustalığına ve insanına temas edersiniz. Taşçı ustalarının asıl arzuları da bu değil miydi? Taşın kendi dilinde saklı bir zaman tüneli gibi zamanı aşan bir dokunuşla hatırlanmak. Gelin tüm bu anlatılanları biraz hoş örneklerle de görelim. Göktürk alfabesinde I seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yer yoğun burç. Göktürk alfabesinde OU seslerine karşılık gelir. Oğuzların Dodurga boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler yoğun burç, Gevher Nesibe Şifahanesi, Çifte Kümbet, Battal Gazi Camii, Sahabiye Medresesi, Köşk Medresesi. Göktürk alfabesinde K, Ok, Uk, Q seslerine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Yoğun Burç, Hunat Hatun Camii, Battal Gazi Camii, Hacı Kılıç Camii. Göktürk alfabesinde L sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Salur boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Göktürk alfabesinde D sesine karşılık gelir. Oğuzların Avşar boy tamgasıdır. Bulunduğu yer Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Seracettin Medresesi. Oğuzların Eymür boy tamgasıdır. Bulunduğu yerler Battal Gazi Camii, Hunat Hatun Camii. Göktürk alfabesinde G sesine karşılık gelir. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Han Camii Kümbeti. Oğuzların kara evli boy kamgasıdır. Bulunduğu yerler Gevher Nesibe Şifahanesi, Hacı Kılıç Camii, Battal Gazi Camii, Dört Ayak Türbesi. Mührü Süleyman tamgası olup bulunduğu yer Yoğun Burç. Güneş Çarkı tamgası olup bulunduğu yer Hunat Camii. Oğuzların Kayı Boy tamgası olup bulunduğu yer Battal Gazi Camii.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi eserlerin, özellikle de Selçuklu eserlerinin yanından geçerken bakarak değil görerek geçmenizi özellikle tavsiye ederim.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'i aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlenecek kutlama programlarına tüm vatandaşları davet etti. Gülsoy şunları söyledi.
2: Burada tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyorum. Kutlamaları da bekliyoruz. Bu arada tabii ahilik derken sadece Ahi Evren'i anmak değil, Bacıyan-ı Rum dediğimiz Fatma bacımızı da, yani Anadolu bacılarını da anmadan geçmemek gerekir. Anadolu bacıları da biliyorsunuz burada Kayseri'de ilk o teşkilatın kurulduğunda kimsesiz kız çocuklarını alıp onları yetiştirip, evlendirip ve aile yuvası kurmalarına da sebep olan ve aynı zamanda sosyal bir görevi üstlenen Anadolu bacılarını da unutmamak gerekir. O yüzden de bu program, bu kutlama inşallah Kayseri'ye yakıştı diyoruz. Tüm üyelerimizi, tüm vatandaşlarımızı ahilik kutlamalarına davet ediyoruz. Şimdiden ahilik haftamız kutlu olsun diyorum.
1: Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlama programı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret İl Müdürü Mahmut Sipahioğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve basın mensupları katıldı. Yılın ahilerini açıklayan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır,

0: Aynı kültürümüz, daim kardeşliğimiz ve dayanışmamız güçlü olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
1: Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2. geleneksel et ve et ürünleri çalıştayında kamu, akademi ve sektör temsilcileriyle ele alınan mevzuat başlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelerle karşılık buldu. Resmi gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan sayısına göre, Kayseri İdare Mahkemesi dahil 18 ilin idare mahkemesinin bölge derecesi değişti. Buna göre Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. Melik Gazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde 20.si düzenlenen Erciyes Cup dün oynanan müsabakanın ardından sona erdi. Kayseri ekibi dün oynadığı müsabakayı da kaybetti.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağ Tekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.

0: değerlendirdi.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Amili erkek voleybol takımımız grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Sev Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Romanya 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. 15 yaş altı kız milli futbol takımımız Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 2030 kış olimpiyat oyunları ile ilgili endişelere Uluslararası Olimpiyat Komitesi nokta koydu. Olimpiyat Komitesi, hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini, yaşanan değişikliklerin ev sahipliği sürecini etkilemeyeceğini duyurdu. Dünyanın en zorlu açık su yüzme meydan okumaları arasında gösterilen Oceans 7 serisinin parkurlarından Catalina kanalını milli yüzücü Ece Demir başarıyla geçti.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesinde farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabıyı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum, beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım, gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım, işte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya abicim. Yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde iki çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistinli Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini reddetti. Kapsamlı bir bilimsel rapora göre Grönland ve Antarktika'daki buzulların 1979 yılından bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Bu miktar Amerika Birleşik Devletleri'nin kara alanı boyunca 5 ayak derinliğinde buz yığıma yetecek kadar donmuş su anlamına geliyor. ABD Genelkurmay Başkanı, ABD'nin Ay çevresinde savaşmaya hazırlanması gerektiğini söyledi. General Dan Kane'in Washington zirvesindeki açıklamaları, ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını açıklamasının ardından geldi. İngiltere'deki küçük kırsal bir köy, yakındaki eski bir askeri tesise 1000'den fazla göçmen yerleştirme planlarını protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde oy kullandı. ABD Başkanı Trump, Kanada, AB ile yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Gregory Meeks, uluslararası hukuka uygun olarak kullanılmayacağı endişesiyle Donald Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını onaylamayacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, anlaşma yapmak için Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek, "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz," dedi. Yemen'in 8 vilayetinde Eylül'ün ilk yarısında Husilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle 122 binden fazla kişi yerinden edildi. Güney Kore Mahkemesi, ünlü bir restoranda yasaklı olmasına rağmen tatlıların üzerine karınca koyarak servis eden işletme ve yöneticisine para cezası kesti.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok, her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak, dedi. Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4.397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığını duyurdu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitesindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirvelere taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar euro ilave ödeme yaptığını söyledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşut ayının satışını yapacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 135 personel alımı yapacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro ise 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.778 liradan, çeyrek altın ise 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizdeki etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu dinamik bir hava profili görünüyor. Günün ilk saatlerinde Kırşehir ile Yozgat'ın batı kesimlerinde başlayan yağış dalgasının öğle saatlerinden itibaren etki alanını genişleterek bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dönüşmesi bekleniyor. Termometreler ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 12 derece bandına kadar çekilecek. İlçemizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Kışla ve Sarıs hattında değerler 24 dereceyi işaret ediyor, Bünyan, Özvatan ve Pınarbaşı çevrelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor, Develi, İncesu, Tomarza ve Yahyalı genelinde sıcaklık 26 derece seviyesinde ölçülüyor, Felahiye, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da ise merkezle paralel biçimde azami 27 santigrat derece öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik hareketliliğe uzandığımızda Yozgat 22, Kırşehir 24, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişi belirginleşiyor. Başkent Ankara serin bir seyirle 22, İstanbul 25, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömert olduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpek'in hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Köse Dağı'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülaha'yı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar.
2: Ölümsüzler programı başlıyor.
3: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

0: Oğlum gel. Ben bitiyorum. Geldi. Bembeyaz bir elbise. Yüzü gülüyor.
1: Ameliyat olacağım. Hasta yatıyorum evdeyim. Askerleriyle rüyama geldi.
0: Herkes ağlasın, sen ağlamadın. Daha ağlayacağım. 7 sene oldu. Daha ağlama yok, sözüm var.
1: O da bana çok düşkündü. Anaların anası derdi bana her zaman.

İsmim Yakup Sönmez. Şehit Onur Sönmez'in babasıyım. Kayseri Koca Sinan doğumluyum. Oğlum 89 doğumlu Koca Sinan. Oğlum olduğu dinle çok sevindim. Allah bize bir evlat verdi. Oğlum küçükken başarılıydı. İlkokul, ortaokul, lisede çok şeyleri var. Sportif aktivitleri var. Ondan sonra başarılı bir öğrenciydi. Tabii küçüklük yaramazlık da var. Top için işte arkadaşlarından gezmek istiyor, tozmak istiyor. Biz korkuyoruz başka yerlere gitmesin, başka şeylere. Hani elimiz üstünden çekmedik. Niye? İyi bir evlat olsun. Vatanına, milletine saygılı, sevgili olsun. Annesini, babasını sevsin. Biz de onu severiz. Yani çocuklarımızı mümkün olduğu kadar elimizden ayırmadık. İşleri güzel rast gelsin.

Ben Arife Sönmez, Onur Sönmez'in annesiyim, şehit Onur Sönmez'in. Onur 1989'da 8. ayın 6'sında doğdu. Çok güzel bir bebekti, çok afacan bir çocuktu, çocukluğu çok güzeldi. İlkokula gitti, çok başarılı bir öğrenciydi. Onur her zaman bize gurur duyduk Onur'umla. Okulda öğretmenleri her zaman örnek bir öğrenci diye gösterirdi. Gitti, gidişle bize gurur verdi Onur'un. Güzel yaşadı, güzel gitti Onur'un. Çok güzel yaşadı. Kısacık ömrüne çok güzel şeyler sığdırdı. Çok inançlı, imanlı biriydi Onur'un.

0: Askeri kazanmayı çok istiyordu. Çok hazırlandı, emek verdi, çalıştı. Askeriyeyi kazandı, çok mutlu oldu. Onunla da kalmadı, çok eğitimler aldı askeriyenin içinde ayrıyeten, özel eğitimler aldı. Yani bu vatan için ben razı olmuyordum bazen. Diyordum oğlum niye sen her yere şey yapıyorsun, hepsine sen ulaşamazsın diyordu. Anne diyordu bu vatan bizim diyordu. Çok ağır eğitimler aldı Onur'un. Hepsinde de çok başarılıydı. Komutanları örnek gösteriyordu, teşekkür ediyordu, takdir belgeleri var birçok. Her görevinde başarıyla yerine getiriyordu.
1: Asker olduktan sonra Tunceli Pürmür'den orada göreve gitti. Ankara'da Birliği Ankara Güvercinlik 2015 10. ayın 18'inden önce 3 gün önce telefon açtı. Orada görev yapıyordu Tunceli Pürmür'de. Baba ben dedi yarın dedi göreve gideceğim. Cumanız mübarek olsun dedi. Cumamız o gün Cuma'ydı. Sağ ol oğlum senin de cuman mübarek olsun dedim. Baba dedi helallaşacağız dedi. Hayırdır dedim. Olsun helallaşalım dedi. Dedim oğlum helallaşacak bir şey yok. Bir elbise giydin dedim. Her şey başımıza gelebilir. Ama dedim öyle deme bana biraz ağır oluyor falan dedik. Olsun baba dedi başıma olur ha dedi. Şehit haberimizi alırsanız dedi ağlama dedi. Herkes ağlasın sen ağlama dedi. Daha ağlayacağım. 7 sene oldu. Daha ağlama yok sözüm var. İşte çocuğu oldu. O gün 40 gün sonraydı. Çocuğu oldu. Adı Onur Hamza. Maşallah aynı babası gibi. Bizim için önemli olan önce vatan, bayrak, dinimiz, imanımız.
0: Dert ortağımdı Onur. Onur'umla her şeyi paylaşırdım. Benim iki çocuğum daha var ama Onur'la daha başkaydı. İlkidir veya da ondan mı bilmiyorum. O da bana çok düşkündü. Anaların anası derdi bana her zaman. Onur'un gurur verici bir hayatı vardı o. Çok güzel yaşadı huzur. Dinine, bayrağına, sancağına çok düşkündü. Vatanda çok düşkün biriydi. Ve o yüzden de askerliği seçti. Vatan aşkıyla doluydu Onur'un.
1: Oğlum şehit haberi geldiğinde akşamdan daraldım, kalktım. Bana dedim biraz müsaade edin. Yan odaya geçtim. Yattım. Çağırdım. Oğlum gel. Ben bitiyorum. Geldi. Bembeyaz bir elbise. Yüzü gülüyor. Elini böyle. Ben de peki dedim. Allah razı olsun dedim. Kalktım. Sabah Elazığ'a gittik. Buradan. Çocuğumuzu aldık getirdik buraya. Ben o zamanki işte büyüklere, garnizon komutanı Vali Bey'e oğlumun dedim yüzünü açılıp anne babası, kardeşleri ve eşinin görmesini isterim. Kırmadılar sağ olsunlar. Askeri hastaneye gittik. Açtık yüzünü. Koku farklı, çok güzel bir kokuyor ve öyle insan yüzü değildi yani. Gülüyordu. Haberi bile yoktu yani şehit olduğundan ve bu dünyaya gittiğinden. Tertemiz mis gibi o zamanki

İş görüyorum ama sanki beni birisi kovalıyor gibi. Evi temizledim, yemeği yaptım, akşam yemeğini. Ama evi süpürürken bana sanki 10-15 tane asker eve geldi böyle gözümün önüne dikildiler hepsi birden. Ev süpürüyorum daha haber gelmedi. Ben o anda dedim ki Onur şehit olursa ben ne yaparım dedim. Yani Rabbim bana bildirmiş onu herkesten önce, onun şehit olacağını. Ama geri kendi kendime kızdım. Dedim ki git, ne biçim düşünüyorsun, niye böyle düşünüyorsun diye kendi kendime kızdım. Ara 1,5-2 saat sürmedi. Kapı çaldı, kapıya baktım dürbünden. 1-2 saat önceki gördüğüm askerler hepsi o kapının önünde. Ambulanslar, doktorlar hepsi gelmiş artık. O anda anlıyorsunuz zaten. Şeyden önemine gerek kalmıyor. Oğlumla ikimiz evdeydik. Küçük oğlumla. Şok yaşadık yani. Onlar durduk yere gelmedi. Niye geldikleri belli oluyor zaten. Öyle haberini aldık. Ama Rabbime sonsuz şükürler olsun. Onurum çok güzel bir yerde biliyorum. Çok güzel yaşadı, güzel gitti onurum. İstediği mertebeye gitti onurum. Şehitliği hep arzu ederdi, isterdi. Ameliyat olacağım. Hasta yatıyorum evdeyim. Askerleriyle rüyama geldi. Tam teçhizat, büyük silahlar var. Giyimli asker kıyafeti. Anacığım dedi, ben göreve gidiyorum yurt dışına dedi. Askerlerimle beraber dedi. Gecikirsem merak etme dedi. Anlatılmaz yani o acı. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. O acı anlatılmaz, tarifsiz bir acı. İçinde bir yanar köz, ateş. İçine koyuyorlar közü. Böyle yani anlatılmaz. Ve bir anne evladını kaybettikten sonra her şeyini kaybediyor diyeyim. Sanki iskeleti kalıyor bu dünyada annenin. Bütün sevinci bitiyor. Yaşama sevinci bitiyor anne. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Zor, çok zor ama çok gurur verici bir şey. Onurumla gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun paşamın.

oğlum şehit olduktan sonra hayatımız çok değişmedi. Yaşantımız devam aynısı ama içimize bir şeyler oturdu. Acı oturdu, sevgi oturdu, gurur oturdu. Yani bir anne babanın en güzel yapacağı, yani anlayacağı ve seveceği bir şey gurur. Şehit babası annesi olmak çok farklı şey. Hayatınız değişiyor. Yani maddiyet yok bir şey. Manevi olarak çok farklı diyor. Ve ondan sonraki durumlarda oğlumuz bizleri terk etmedi. Biz istediğimiz zaman, bunaldığımız zaman veya özlediği zaman geliyor. Odamızın şeyi değişiyor. Havası değişiyor. Bazen sesler duyuyor, kalkıyor ama kimse yok. İşte bu durumlarda yani şehitlerin ölmediğini ve bu anne babalarının hor görünmemesini istiyoruz. Şöyle hor görünmemesini istiyoruz. Yani bazı yerlerde çoğalıyor. İşte otobüse binmede, inmede. Bunlarda hani işte şey yapmasınlar. Allah kimseye göstermesin evlat acısı. Dışarıdan güzel görünüyor ayna ama gel bir o anne babaya bak. O anne babanın yanında sadece gözlerine bak. Ne hissediyor? Ne yapıyor? Yani tırnağın içinde azıcık fazla kestin edin etin nasıl acıyor, canın acıyor. Senin yüreğin gidiyor. Kalbin deliniyor senin. Onun için

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlenecek kutlama programlarına tüm vatandaşları davet etti. Gülsoy şunları söyledi.
3: Burada tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyorum. Kutlamaları da bekliyoruz. Bu arada tabii ahilik derken sadece Ahievran'ı anmak değil, Bacıyan-ı Rum dediğimiz Fatma bacımızı da, yani Anadolu bacılarını da anmadan geçmemek gerekir. Anadolu bacıları da biliyorsunuz burada Kayseri'de ilk o teşkilatın kurulduğunda kimsesiz kız çocuklarını alıp onları yetiştirip, evlendirip ve aile yuvası kurmalarına da sebep olan ve aynı zamanda sosyal bir görevi üstlenen Anadolu bacılarını da unutmamak gerekir. O yüzden de bu program, bu kutlama inşallah Kayseri'ye yakıştı diyoruz. Tüm üyelerimizi, tüm vatandaşlarımızı ahilik kutlamalarına davet ediyoruz. Şimdiden ahilik haftamız kutlu olsun diyorum.
2: Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlama programı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret İl Müdürü Mahmut Sipahioğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve basın mensupları katıldı. Yılın ahilerini açıklayan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır şu ifadelere yer verdi.
4: Bilindiği üzere ahilik, kardeşlik, dayanışma, dürüstlük, helal kazanç, emeğe ve insana saygı gibi değerlere esas alan Anadolu'nun kadim ve esnaf sanatkar geleneğidir. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutladığımız Ahilik Haftası, bu köklü mirası hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir fırsattır. Ahilik kültürü sadece ticari hayatı değil, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve güven duygusunu da güçlendiren önemli bir medeniyet değeridir. Bakanlığımız adına başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere alın teriyle üreten emeğiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor. Bereketli kazançlar, sağlık ve huzur diliyorum. Ahilik kültürümüz daim, kardeşliğimiz ve dayanışmamız güçlü olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
2: Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2. geleneksel et ve et ürünleri çalıştayında kamu, akademi ve sektör temsilcileriyle ele alınan mevzuat başlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelerle karşılık buldu. Resmi gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan sayısına göre, Kayseri İdare Mahkemesi dahil 18 ilin idare mahkemesinin bölge derecesi değişti. Buna göre Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. Melik Gazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde 20.si düzenlenen Erciyes Cup dün oynanan müsabakanın ardından sona erdi. Kayseri ekibi dün oynadığı müsabakayı da kaybetti.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Amili erkek voleybol takımımız grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Sev erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Romanya, 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. 15 yaş altı kız milli futbol takımımız Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 2030 kış olimpiyat oyunları ile ilgili endişelere Uluslararası Olimpiyat Komitesi nokta koydu. Olimpiyat Komitesi, hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini, yaşanan değişikliklerin ev sahipliği sürecini etkilemeyeceğini duyurdu. Dünyanın en zorlu açık su yüzme meydan okumaları arasında gösterilen Oceans 7 serisinin parkurlarından Catalina kanalını milli yüzücü Ece Demir başarıyla geçti.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Çelik'i konuk edeceğiz. 1966 yılında Eyüp Sultan'da dünyaya gelen şarkıcının babası Arnavut kökenli, annesi Sinop Ayancıklı'dır. İlk öğretimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Pendik Lisesi'nde tamamlar. Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmasına rağmen devam etmez. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girer ve kazanır. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümüne kayıp yaptırır ve kontrabas enstrümanını seçer.

Çelik, konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçı ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

İzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da üçüncülüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder. Sensin.

Çelik 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olur. 92 yılında müzikal kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrıldıktan sonra ilk solo albüm çalışmalarına başlar. 2 yıl süren bir çalışmanın ardından 1994 yılında Ateşteyim isimli albümünü çıkartır. 11 parçanın yer aldığı albüm tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi görür ve başta Ateşteyim, Güle Güle ve Meyhaneci olmak üzere hemen hemen her parçası hit haline gelir.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Hercai adlı şarkı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi 5

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

0: 1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir Best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen, söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkıda Çelik kitleri arasında yerini alır.
1: Söylemek zor küçüğüm.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

küçük kızımız olacaktı. Gittim küçük, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Tree Papers'da Müjdat Gezen, Nuket Duru, Ayşen Guruda, İlhan Daner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Koda'da Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü bulamıyor.

hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Milat isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4.397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Amili futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Amili erkek voleybol takımımız grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası macerasını sonlandırdı. Sev erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Romanya, 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. 15 yaş altı kız milli futbol takımımız Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. 2030 kış olimpiyat oyunları ile ilgili endişelere Uluslararası Olimpiyat Komitesi nokta koydu. Olimpiyat Komitesi, hazırlıkların planlandığı gibi devam ettiğini, yaşanan değişikliklerin ev sahipliği sürecini etkilemeyeceğini duyurdu. Dünyanın en zorlu açık su yüzme meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7 serisinin parkurlarından Catalina kanalını milli yüzücü Ece Demir başarıyla geçti.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radarın rotası.
5: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Kayseri'de nereye gidilir diyorsanız bugünkü rotamız Erciyes'ti. Kayseri denince akla ilk gelen simgelerden biri, şehrin hemen güneyinde tüm heybetiyle yükselen Erciyes Dağı. İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olan Erciyes, 3.917 metrelik yüksekliğiyle hem doğa severlerin hem de macera tutkunlarının gözdesi. Erciyes sadece görkemiyle değil, sunduğu aktivitelerle de Kayseri'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Kış aylarında kayak, snowboard ve kızak gibi sporların yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi, modern tesisleri, teleferik hatları ve geniş pistleriyle Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kayak sezonu genellikle Kasım ayında başlıyor ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Yaz mevsiminde ise Erciyes, serin havası ve yemyeşil yamaçlarıyla doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve kamp yapmak isteyenler için ideal bir rota sunuyor. Özellikle dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, piknik ve kamp alanlarıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi oluyor. Erciyes, aynı zamanda dağcılık sporuyla ilgilenenler için de Türkiye'nin en popüler tırmanış noktalarından bir tanesi. Zirveye ulaşmak isteyen dağcılar için hem yaz hem de kış rotaları mevcut. Güneşin doğuşunu ya da batışını Erciyes'in zirvesinden izlemek unutulmaz bir deneyim olarak anlatılıyor. Dağın çevresinde yer alan küçük köylerde ise yöre halkı tarafından üretilen doğal ürünleri, tandır ekmeği, bal ve peynir gibi yerel lezzetleri tatmak mümkün. Kışın karın, yazınsa serinliğin, doğanın ve huzurun bir arada bulunduğu bu eşsiz dağ, Kayseri'nin sadece zirvesi değil, aynı zamanda kalbi konumunda. Radar'ın rotası programında Erciyes Dağı'nı dinlediniz. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radar'ın rotası. Sağlık rehberi.
5: Sağlık rehberinden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde konuştu, Rus askeri üssünün güvenlik açısından hayati önem taşımadığını ve buna ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Komisyonu ABD'nin savaş uçuşu işaretlerine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. Suriye'de Esad rejimi saldırılarından endişe ederek gösterilerin başladığı dönemde evlerindeki kütüphaneyi duvar örerek saklayan Suriyeli adam kitaplarına yıllar sonra kavuştu. Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletindeki altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideriyle görüşmesi ara bölgede başladı. Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 157 silahlı insansız hava aracı ve 16 füze kullanıldığı duyuruldu. Kanada hükümeti İngiltere öncülüğündeki ortak sefer gücüne katılmak için resmi başvuruda bulundu. Kuzey Kore, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantılarında Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması için yapılan çağrıları reddederek ülkenin nükleer silah konusundaki duruşunun net olduğunu vurguladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Keremi, ABD'nin bölgede yapacağı yanlış hesaplamalara güçlü bir karşılık vereceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı, Washington yönetiminin New York'ta Çin ile yapılması planlanan görüşmede yapay zekanın iki ülke açısından oluşturulabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti. ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'ın vize talebini reddetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülker. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ücretli kesimin en az enflasyon oranında alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok, her zaman memura, emekliye, ücretlimize, kamu çalışanlarına en az enflasyon artışı kadar artış verdik, vermeye de devam edeceğiz, kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları en az enflasyon kadar artacak, dedi. Finansal İstikrar Komitesi saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Ticaret Bakanlığı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4.397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladığını duyurdu. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel arz endişeleri ve rafineri kapasitesindeki sıkışma Almanya'da akaryakıt fiyatlarını ard arda yeni zirvelere taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara 90 milyar euro ilave ödeme yaptığını söyledi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşut ayının satışını yapacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Golden Global Yatırım Bankası ile ilgili önemli bir karar aldı. %99,98 oranındaki ortaklık haklarının tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kullanılmasına karar verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 135 personel alımı yapacak.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 67 kuruş, euro ise 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.778 liradan, çeyrek altın ise 11.059 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizdeki etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu dinamik bir hava profili görünüyor. Günün ilk saatlerinde Kırşehir ile Yozgat'ın batı kesimlerinde başlayan yağış dalgasının öğle saatlerinden itibaren etki alanını genişleterek bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dönüşmesi bekleniyor. Termometreler ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 12 derece bandına kadar çekilecek. İlçemizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Kışla ve Sarıs hattında değerler 24 dereceyi işaret ediyor, Bünyan, Özvatan ve Pınarbaşı çevrelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor, Develi, İncesu, Tomarza ve Yahyalı genelinde sıcaklık 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Felahiye, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da ise merkezle paralel biçimde azami 27 santigrat derece öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik hareketliliğe uzandığımızda Yozgat 22, Kırşehir 24, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişi belirginleşiyor. Başkent Ankara serin bir seyirle 22, İstanbul 25, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömert olduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Biraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlenecek kutlama programlarına tüm vatandaşları davet etti. Gülsoy şunları söyledi.
2: Burada tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyorum. Kutlamaları da bekliyoruz. Bu arada tabii ahilik derken sadece Ahi Evren'i anmak değil, Bacıyan-ı Rum dediğimiz Fatma bacımızı da, yani Anadolu bacılarını da anmadan geçmemek gerekir. Anadolu bacıları da biliyorsunuz burada Kayseri'de ilk o teşkilatın kurulduğunda kimsesiz kız çocuklarını alıp onları yetiştirip, evlendirip ve aile yuvalık kurmalarına da sebep olan ve aynı zamanda sosyal bir görevi üstlenen Anadolu bacılarını da unutmamak gerekir. O yüzden de bu program, bu kutlama inşallah Kayseri'ye yakıştı diyoruz. Tüm üyelerimizi, tüm vatandaşlarımızı ahilik kutlamalarına davet ediyoruz. Şimdiden ahilik haftamız kutlu olsun diyorum.
1: Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlama programı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret İl Müdürü Mahmut Sipahioğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve basın mensupları katıldı. Yılın ahilerini açıklayan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır şu ifadelere yer verdi.
3: Bilindiği üzere ahilik, kardeşlik, dayanışma, dürüstlük, helal kazanç, emeğe ve insana saygı gibi değerleri esas alan Anadolu'nun kadim ve esnaf sanatkar geleneğidir. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutladığımız ahilik haftası bu köklü mirası hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir fırsattır. Ahilik kültürü sadece ticari hayatı değil, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve güven duygusunu da güçlendiren önemli bir medeniyet değeridir. Bakanlığımız adına başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere alın teriyle üreten emeğiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın ahilik haftasını kutluyor, bereketli kazançlar, sağlık ve huzur diliyorum. Ahilik kültürümüz daim, kardeşliğimiz ve dayanışmamız güçlü olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
1: Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2. geleneksel et ve et ürünleri çalıştayında kamu, akademi ve sektör temsilcileriyle ele alınan mevzuat başlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelerle karşılık buldu. Resmi gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan sayısına göre, Kayseri İdare Mahkemesi dahil 18 ilin idare mahkemesinin bölge derecesi değişti. Buna göre Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. Melik Gazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde 20.si düzenlenen Erciyes Cup dün oynanan müsabakanın ardından sona erdi. Kayseri ekibi dün oynadığı müsabakayı da kaybetti.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Harika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosu sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısı girişimini kınayarak, Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Ticaret Bakanlığı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4397 farklı operasyonda 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babası tutuklandı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, hakim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak. Tercih işlemleri 21 Eylül'e kadar devam edecek. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar'dan acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybetti. Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Yayın tekrarı.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gideceğiz, o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1998'e gidiyoruz.

12 Ocak 1998. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Paris'e Büyükelçi olarak atandı. 11 Şubat 1998. Türkiye genelinde bulunan 79 kumarhane 11 Şubat'ta kapatıldı. 6 Mart 1998. Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu, DYP Milletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddiaları üzerine ikinci defa kaldırdı.

14 Nisan 1998. PKK'nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık, özel harekat birimlerinin Yarasa adını verdiği gizli bir operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 22 Nisan 1998. Okuduğu bir şiir dolayısıyla TCK 312. maddeden mahkum olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmeyeceği veya paraya çevrilmeyeceği açıklandı.

13 Mayıs 1998. Toplu sözleşme ve grev hakkı içermediği için sendika yasa tasarısını protesto eden memurlar hakkında adli tarihin en geniş soruşturması başlatıldı. 1 Temmuz 1998. IMF ile yeni bir ekonomik program imzalandı. 18 Ağustos 1998. Son zamanlarda adı sıkça duyulan, yeraltı dünyasının en tanınmış ismi Alaaddin Çakıcı, Türk, Fransız ve Alman polislerinin işbirliğiyle Fransa'nın Nice kentinde yakalandı.

14 Eylül 1998. MIT ile bağlantısı kesinleşen Alaaddin Çakıcı'nın 1981 ve 1998 arasında 35 ayrı olaydan dolayı poliste sicili olduğu anlaşıldı. 23 Eylül 1998. Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bakanı Eyüp Aşık arasındaki telefon görüşme bandının gazete ve TV'lerde yayınlanması kamuoyunda bomba etkisi oluşturdu. 24 Eylül 1998. Televizyonlarda Alaaddin Çakıcı'nın telefon fihristi yayınlandı. Fihriste birçok siyasetçinin ve tanınmış kişilerin iş ve ev telefonlarının bulunduğu anlaşıldı.

2 Ekim 1998, Başbakan Yılmaz, Çakıcı'nın MİT'te ve emniyette adamları olduğunu belirtti. 15 Ekim 1998, CHP'nin mecliste açıkladığı iş adamı Korkmaz Yiğit ile Alaaddin Çakıcı'nın Türkbank ihalesiyle ilgili kaseti Ankara'da büyük etki oluşturdu. 5 Kasım 1998, Danıştay, 10 aylık hapis cezası kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan düşürme kararı aldı.

10 Kasım 1998. İş adamı Korkmaz Yiğit'in gözaltına alınmadan önce kendisinin doldurduğu iki video kaseti televizyonlarda yayımlandı. Yılmaz hükümetine yönelik çok ağır suçlamalar içeren kaset kamuoyunda büyük şok oluşturdu. 14 Kasım 1998. Türkbank ihalesi soruşturmasında tutuklanan Korkmaz Yiğit, Kırklareli Cezaevine gönderildi.

0: ağlarsan.
1: 3 Aralık 1998. Fransa Mahkemesi, Türkiye'nin idam etmeme garantisi vermesi halinde Alaaddin Çakıcı'nın iadesine yeşil ışık yaktı. 26 Aralık 1998. Uyuşturucu çetelerinin polis ile olan bağlantılarını açıklayan Hüseyin Uzun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tuvaletinde kendini astı. 30 Aralık 1998. Ankara DGM Başsavcılığı, Uğur Mumcu suikastı soruşturmasında Argun Çetin hakkında İdam talebiyle dava açtı.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

küçüğüm, kızımız olacaktı. Gittim küçüğüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Ateli Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliğe gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Birleşmiş Milletler Komisyonu ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizdeki etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı bulutların hakim olduğu dinamik bir hava profili görünüyor. Günün ilk saatlerinde Kırşehir ile Yozgat'ın batı kesimlerinde başlayan yağış dalgasının öğle saatlerinden itibaren etki alanını genişleterek bölge genelinde aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerine dönüşmesi bekleniyor. Termometreler ise genel tabloda mevsim normalleri ekseninde dengeleniyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 27 santigrat dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 12 derece bandına kadar çekilecek. İlçemizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda Kışla ve Sarı Sattı'nda değerler 24 dereceyi işaret ediyor, Bünyan, Özvatan ve Pınarbaşı çevrelerinde İbre 25 derecede dengeleniyor, Develi, İncesu, Tomarza ve Yahyalı genelinde sıcaklık 26 derece seviyesinde ölçülüyor. Felahiye, Sarıoğlan ve Yeşilhisar'da ise merkezle paralel biçimde azami 27 santigrat derece öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik hareketliliğe uzandığımızda Yozgat 22, Kırşehir 24, Nevşehir 25, Niğde ve Sivas 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde ise sonbahar geçişi belirginleşiyor. Başkent Ankara serin bir seyirle 22, İstanbul 25, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömert olduğu 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'i aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Ahilik haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlenecek kutlama programlarına tüm vatandaşları davet etti. Gülsoy şunları söyledi.
2: Burada tüm esnaflarımızın ahilik haftasını kutluyorum. Kutlamaları da bekliyoruz. Bu arada tabii ahilik derken sadece Ahi Evren'i anmak değil, Bacıyan-ı Rum dediğimiz Fatma bacımızı da, yani Anadolu bacılarını da anmadan geçmemek gerekir. Anadolu bacıları da biliyorsunuz burada Kayseri'de ilk o teşkilatın kurulduğunda kimsesiz kız çocuklarını alıp onları yetiştirip, evlendirip ve aile yuvası kurmalarına da sebep olan ve aynı zamanda sosyal bir görevi üstlenen Anadolu bacılarını da unutmamak gerekir. O yüzden de bu program, bu kutlama inşallah Kayseri'ye yakıştı diyoruz. Tüm üyelerimizi, tüm vatandaşlarımızı ahilik kutlamalarına davet ediyoruz. Şimdiden ahilik haftamız kutlu olsun diyorum.
1: Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası kutlama programı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Ticaret İl Müdürü Mahmut Sipahioğlu, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve basın mensupları katıldı. Yılın ahilerini açıklayan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır şu ifadelere yer verdi.
3: Bilindiği üzere ahilik, kardeşlik, dayanışma, dürüstlük, helal kazanç, emeğe ve insana saygı gibi değerlere esas alan Anadolu'nun kadim ve esnaf sanatkar geleneğidir. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutladığımız ahilik haftası bu köklü mirası hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir fırsattır. Ahilik kültürü sadece ticari hayatı değil, toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı ve güven duygusunu da güçlendiren önemli bir medeniyet değeridir. Bakanlığımız adına başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere alın teriyle üreten emeğiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımızın ahilik haftasını kutluyor, bereketli kazançlar, sağlık ve huzur diliyor. Ahilik kültürümüz daim, kardeşliğimiz ve dayanışmamız güçlü olsun. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
1: Kayseri Ticaret Borsası'nın düzenlediği 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nda kamu, akademi ve sektör temsilcileriyle ele alınan mevzuat başlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemelerle karşılık buldu. Resmi gazetenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayınlanan sayısına göre, Kayseri İdare Mahkemesi dahil 18 ilin idare mahkemesinin bölge derecesi değişti. Buna göre Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. Melik Gazi Kayseri Basketbol ev sahipliğinde 20.si düzenlenen Erciyes Cup dün oynanan müsabakanın ardından sona erdi. Kayseri ekibi dün oynadığı müsabakayı da kaybetti.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi.

0: akla gelen Karçır şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Yüksekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Ateli Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Birleşmiş Milletler Komisyonu ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Yayın tekrarı.
8: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
9: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı
10: günaydın,
9: sabahlar.
10: Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hali.
9: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
9: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
10: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
9: Benim param o da benim.
10: O da benim.
9: Benim param
10: o da benim.
9: O da benim.
10: Benim param benim.
9: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
10: 2011.
9: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
8: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
10: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
10: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
8: Hepinize selamlar olsun. Yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programında yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün de yol açık başlıyor. İnşallah güzel bir gün geçsin diye umut ediyoruz. Bugün daha gün başlarken konuşmamız gereken aslında çok önemli meseleler var. Önce Halil Bey'e günaydın diyelim. Halil Beyciğim günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
9: Günaydın dedim.
8: Nasılsınız?
9: Teşekkür ederim. Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Hepinize güzel, keyifli, bereketli, hayırlı bir gün diliyoruz. Hamdolsun iyiyim. Çok güzel bir uyku uyumuşum. Siz nasılsınız?
8: Vallahi iyiyiz hamdolsun. Uyuduk ama o an yok hani. Hatırlamıyorsun ya. Onun için böyle gözümüzü kapatıp açma anı var ama birazcık daha dinlenmiş hissediyoruz kendimizi.
9: Dinlenmiş olarak geldim.
8: Çok şükür halimize. Efendim mazotun 100 lirayı geçtiği, gün içerisinde yağmurun yağacağı, Fed'in faiz arttırdığı, borsanın devre kesici uyguladığı, piyasanın alt üst olduğu bir güne başlıyoruz. Ne kadar da güzel şeylerden bahsettik ama yağmur dışındaki diğerlerini çıkarsak yağmur güzeldi. Yani bu şimdi bunun da hakkını yemeyelim. Dün gelen zamla beraber Türkiye'de ilk kez üçlü rakamlara geçmiş oldu motorin. Şu an itibariyle de 100 liraya geçmiş oldu. Halil'cim fotoğraflarında çekmiştin. Kaç lira yazıyordu ekranda, tabelada? 102,5.
9: Birinde de 102,4 yazıyordu.
8: Yazıyordu.
9: Şuradan hemen benzin fiyatını da bakayım. Hı-hı. O da güncel olsun çünkü herkes mazot kullanmıyor. 82 lira 30 kuruş şu an güncelde. Benzin fiyatı 102,50 TL. Motorin otogazda söyleyelim 35,09.
8: Otobüsü hayırlı da uğurlu olsun memlekete ve önce bir para piyasası yapalım mı? Ondan sonra da neyin neden olduğunu üzerinde konuşalım. Konuşacak çok hadisemiz var. Efendim an itibariyle dolar kuruyla hemen başlamış olalım. Ekranım gelirse evet harikasınız. An itibariyle dolar kuru 48 lira 67 kuruştan. Euro ise 55 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında gerileme söz konusu. 4297 dolara kadar düştü. Özellikle dünkü FED kararından sonra Brent petrolü ise şu an itibariyle 105 dolar 69 sen bir fiyat söz konusu. Dünün yine kırılım anlarından bir tanesi Borsa İstanbul'du. 14.000, 14.500, 15.000'i bulacak bu Borsa İstanbul dediğimizde yatırım fonları ve firmaların ayak oyunları, tabiri caizse piyasa dolandırıcılığı belki de sebebi oldu. Borsanın da sebebi oldu. Borsa yatırımcısı bu kez de ya hiç mi yüzümüz gülmeyecek dedi. Borsaya ait olan şirketlerde de hemen hemen aynı hadise söz konusu. Çünkü borsaya kote olmuş. Değerini borsa üzerinden belirliyor. İşte halka arz yapmış vesaire yapmış. Şu an onlar da ya biz bir şey kaybetmedik ne oldu dedi ama dün itibariyle 13.122 puana %5,54'lük düşüşe sebebiyet verdi. Son 10 günün içerisinde, hatta son bir haftanın içerisinde %10'un üzerinde bir düşüşle Borsa İstanbul kan kaybediyor. Bunun da detaylarını konuşmaya çalışacağız. Piyasa anladığınız üzere ve görüldüğü üzere çok da iyi görünmüyor. FED kararını da ufacık bir değerlendirelim ya da şöyle yapalım mı? Dün akşamdan beri kafama takılıyor, istersen öne alalım. Çünkü insanlar yolda ve trafikte bizi dinlerken bazı şeyleri de ya ne oluyor şimdi burada filan diyorlar. Dün akşam özellikle 15 Temmuz Caddesi'ndeki inşaat çalışması nedeniyle şehir kilitlendi. Hulusi Akar Bulvarı kilitlendi. Yetmedi. Aynen öyle. Ben akşam birazcık daha gecikmeli gittim. Özellikle ki Talas'a geçerken. Yani trafik hafiflemiş olsun, bu kadar abartmıyorum. 15 Temmuz kilitli biliyoruz. Buradan da gitmeyelim. Nereden gidelim? Böyle İpek Sarayı'nın önündeki yoldan Kerkük Bulvarı'nın üzerinden doğru Talas'a çıkalım dedim. Hulusi Akar Bulvarı kadar kilit değildi ama oraya da yoğunluk taşmış. Çünkü niye? Furkan Doğan yurdunun oraya kadar gelenler o yoğunluğu görünce oradan sağa sola diğer tarafa alternatif yollarını kendileri bulmuş ya da radardan bakmışlar. Efendim buradan gitmeyelim demişler. Hiç önemli değil. Dün şehri kilitledi bir doğalgaz çalışması. Aynı yol bir önceki geçen sabah dün gelirken hatırlıyorsun söylemiştim. Gecikmemin sebebi bir arkadaşı alıp gelecektim. Aynı yolda o inşaat çalışması üzerine kaza nedeniyle kilitlenmişti. Bir yol bu kadar önemli mi? Evet çok önemliymiş. Bunu daha rahat ve net görmüş oluyoruz. Oradaki doğalgaz çalışmasını yapan yetkililere, Aksa Doğalgaz'a ya da büyükşehir yetkililerine kim bakacak? Onlara da bu uyarıyı açık açık yapmak lazım. Yani şehrin zaten Kartal Kavşağı gibi şu an inşaatı devam eden ve trafik oluşturan bir problemi varken doğalgaz çalışmasını gece saatlerinde yolu kapatmadan, yola hiç dokunmadan mümkünse yolu dokunacaksak da gece hemen işimizi bitirip sonra kapatıp yolu açarak devam ettirme mecburiyetimizi dün bir kez daha gördük. Yani siz bir doğalgaz borusu döşeceksiniz ama şehre döşediniz maşallah tabiri caizse ve tüm şehri kilitlediniz. Bugün kapatmışlar mıdır bilmiyorum, haberi gelmedi ama akşam yeniden trafik varsa bil ki Aksa Doğalgaz işini hala tam olarak bitirmemiş demektir.
9: Akşam geç saatlerde yine bizde bir haber vardı. Bu Hulusi Akar'daki kilitlenme devam ediyordu.
8: Evet.
9: Akşam saat 10 civarında bile sanki şey gibi, hatta bir yorumcu da bir yorum yazmış altına haberin al, çok hoşuma gitti. Sayın Kayseriler diyor, İstanbul'u sizin ayağınıza getirdiler. Hı-hı. İstanbul'da trafik, işte Boğaziçi Köprüsü trafiği neyse şimdi Hulusi Akar'da bu oldu diye. Maalesef Kayseri'de birçok yerde, sadece Hulusi Akar'dan bahsetmiyoruz. Aslında enteresandı. Dün mesela dün saat 7-7.30 gibi eve gitmek için hazırlandım. Mesela benim de evim farklı bir yerde, bambaşka bir yoldan işte eski sanayi, eski çevre yol ve sonrasında Sivas yolu istikametine giderken hiç kaza yok, bela yok, bir şey yok ama aşırı bir trafik yoğunluğu var. Bir sürü, diyorum ki ya saat 7-7.30 işten çıkış saati değil, öğrencinin gidiş saati değil, memurun gidiş saati değil, özel sektörün birçoğu ya da organizedekilerin %90'ı çıkmış o saatte. Diyorum ki ya bu neyin kalabalığı? Sonra şunu dedim ya, Kayseri artık nüfus olarak ve otomobil sahipliği olarak oldukça yukarıda, Türkiye ortalamasının üzerinde biliyorsun otomobil sahipliği anlamında. Evet. Ki Kayseri'de 300 binin üzerinde, 400 bine yakın araba var. 1,5 milyonluk bir nüfus, merkezi nüfus 1 milyon 200 civarında ya da 1 milyon 100, neredeyse her 2 ya da 2,5 kişide bir araba var Mustafa. Bu çok fazla. Bak İstanbul'daki orandan daha fazla aslında. İstanbul'da 17-18 milyon insan yaşıyor. Otomobil sayısı 3,5-4 milyon. Hı hı. Kayseri'de yani orada 4 kişiye bir araba. Bizde 2 ya da 2,5 kişiye bir araba. Yoğunluğa göre, nüfus yoğunluğa göre. Bir de tabii yollarımızda, dün de konuştuk, ufacık girdik ya. Bir yere gitmenin bir tane yolu var. İkinci bir alternatif yolun yok. Herkes aynı aksı kullanınca hiçbir şey olmasa da, kaza, bela, doğalgaz çalışması dahi olmasa da inanılmaz bir yoğunluk. Tabii buna da etkili olan başka bir şey daha var. Sayın Ulaşım AŞ'nin ya da Büyükşehir Belediyesi'nin karayollarının kim yapıyorsa adım başı trafik lambası, o da trafiği durduran ve arkada yığılmaya neden olan bir başka unsur. Hepsi bir araya gelince kaldırmıyor şehrin altyapısı artık yolları. Bu trafiği, bu araba sayısını
8: kaldırmıyor. Şimdi diğer kısımları başka türlü, başka mevzularda konuşabiliriz. Sana katıldığım ve katılmadığım noktalardan bahsedeyim. Şimdi düne kadar trafikte kişi başına bir araç düşüyordu da bir günün içerisinde araba firmaları kampanya yapıp 3 araca, 2,5 araca falan çıkmadık. Bu trafik zaten vardı. Ama şehri yönetenlerin ve şehirde inşaat faaliyeti yapanların, yolda inşaat faaliyeti yapanların, hatırlıyor musun? 2 sene önce Millet Bahçesi'nin karşı tarafındaki yolda bir kaldırım çalışması sebebiyle sabahın köründe 3 saat şehir kilitlenmişti. Şimdi şehri yöneten, şehri yönetenlerin alt amirleri, şefleri, müdürlerinin artık bunu idrak etmesi gerekiyor. Şimdi siz Kartal Kavşağı yolunda, Talas Bulvarı'nda, Talas'ın içerisinde bir yolu, bir kaldırımı kestiğinizde tüm şehri kilitliyorsunuz. Çünkü orası sabah Kayseri'nin akışını sağlayan yerler, ana arterler. Şimdi 15 Temmuz bulvarı ne olabilir ki? Ne olabilir ki dediğiniz yerde 100 bin tane insan yaşıyor. Bu 100 bin tane insanın yarısı, boş verin 3'te 1, 30 bin tane insan buradan hareket ediyorum dese, normal rutin yolu buradan kullanıyorum dese ve rutin yolun içerisinde sen ben inşaat yaptım keyfek eder dediğin anda burayı kilitliyorsun. Bu insanlar geliyor ve o yoldan geri gidemiyorlar. Alternatif yolu bulamıyorlar. Mesela deyin ki 15 Temmuz bulvarını kapattık. Haberi olmayan belli bir kesim ertesi gün yeniden aynı yolu zorlayacak ama ikinci gün o yoğunluk olmayacak. Niye? Bura yoğunmuş, buradan gitmeyelim, bak bir saatimize mal ol diyecekler. Deneye yanıla bulduruyoruz insanları ve burada bir doğalgaz çalışması yapıyormuşuz. Eyvallah, ellerine kollarına sağlık, lazım. Yani doğalgazın da döşenmesi lazım. Kardeşim, Kartal Kavşağı'nın kapalı olduğu okulun başladığı bu zamana mı sıkıştırdık işi? Hadi sıkıştırdık. Bunu kim yapıyorsa yapsın, doğalgaz dedikleri için Aksar üzerinden. Çünkü Aksar'ın başka problemleri de var şehirde. Kayseri doğalgazının artık o ilk baştaki başladığımız o Kayseri gaz kıvamından başka problemler. Başladın. Bu inşaatın var. Doğalgaz hattını çekerken neyi beklersin? Gölden su mu gelecek? Açarsın, hattı test edersin, doğru mu? Kapatırsın. Yani full kapatmasan da, asfaltını kapatmasan da testini bitirirsin. Daha sonrasında dersin ki teste kaçak var, bir daha açtım. Ola ki ihtimal. Şu an şehri kilitleyebilecek kadar senin bir lüksün yok. Şehri yönetenlerin de Kayseri Gaz ya da Aksagaz firmasının da aynı hassasiyette olmasını bekleriz. Şimdi şöyle düşün, şu kadar trafiğin içerisinde sen Talas yolunda yol çizgilerini sabah saat 8'de çizmeye çalışarak iki şeridi kapatıyorsun. Ne derler adama, küfretmezler mi kardeşim? Gecesi var, hafta sonusu var. E sen şimdi bunların tamamından vazgeçip insanların en pik zamanında, trafiğin en pik zamanında inşaat çıkartıyorsan ve pik zamanı ve ve pik zamana geldiğinde sen bunun da hikayesini bilmeden aman canım yapalım bir şey olmaz, İki gün sonra bekleyecekler tabii havasına giriyorsan şehrin içinden geçiyorsun. Bu kadar insanın vebalini alıyorsun. Bak dün çok basit bir şey söyleyeyim haricim. 2 saatini yolda geçiren bir adam eve gittiğinde çocuğuna kızdıysa, eşiyle tartıştıysa, bunun vebalinin altından bile kalkamazsınız. Daha ötesinden bahsetmiyorum. Ya gelmeyin kardeşim şehriye. Şimdi yeri gelmişken de, Aksa demişken de, bunu da özellikle şimdi geçen yıl itibariyle bununla alakalı onlarca telefon aldık. Şimdi bu işte yolda çukur var haberi gibi haber yapamadığın haberlerden bir tanesi. Diyor ki sizin işte atıyorum borcunuzu ödememişsiniz, gazınızı kapattı. Kapatabilir. Yeniden açması bazen 2 gün sürüyor. Diyor ki abonelik bilgilerimiz değişti. Ev sahibinin üstüneydi. Ev sahibi evi sattı. Şahsımı almam gerekiyor aboneliği. Kışın ortasındayız mesela. Tamam, gidelim aboneliği alalım. Ya da Halicim sendeydi ama sen oğluna devretmeye, ya da oğlundaydı annenin üstündeydi kendine devretmeye. Tamam, devredelim. Gazını kapatıyor, gidiyor, teminatını yatırıyorsun. Gazın yeniden açılması 4 günü buluyor, 5 günü buluyor. İşletmeler projem hazır, ben hazırım dediğinde 2-3 gün sürebiliyor insanların, Kayseri Gaz'ın yani şu an Aksa'nın, gelip sizi görüp gazınızı açması. Nasıl olacak bu iş? Gazdan bahsediyoruz. Hani şundan bahsetmiyorum. Yazın ortasında gaz gelmesi ne olur? Olur. Olur ya, yani olur. Yani bir gün.
9: Kışın da aynı şey yapıyorlar.
8: Şimdi biz karşımıza bir firmaya, işte firma elden ele gezdi biliyorsun. Kayseri Müteşebbislerin de o zaman HSV'ydi gaz firması. Sonrasında kime geçti? Ev Enerji'ye geçti, Almanlara geçti herhalde, yanlış hatırlamıyorsam arasında. Evet, Sokar grubuna geçti. Sokar'dan da şimdi Aksa grubuna geçti. Tamam, sermayedir kardeşim, itirazım yok, ama bir saniye. Sen bu şehre hizmet edeceksin, bana abonelik vereceksen, benden bunun bedelini alacaksan hizmeti de doğru yapmak zorundasın. Çünkü ben aylık olarak gaza az para ödemiyoruz Ali'cim. Aradaki gaz firması da az para almıyor. İnan şu an herkesin burnu sızlıyor. Yani laf geçmiyor, söz geçmiyor ve 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün. Ya bak, sadece son 1 sene içerisinde beni arayan, ki öyle etkili bir adam filan değilim, kimse yanlış anlamasın, Kayseri Gaz'da da böyle bir etkim yok. Beni arayan herhalde 10 kişi vardır. Abi Kayseri Gaz'da tanıdığın var mı? Hayırdır kardeşim? Hayırdır? Abi böyleyken böyle oldu, böyleyken böyle oldu. Anlıyor musun? Yani bu hikayeyi başka bir noktaya geçirmek zorundayız.
9: Şikayet duyuyorum ben Mustafa. Yeni ev yapılmış ya da bir proje değişmiş, bir şey olmuş. Hani o devam eden bir süreçten hariç, bir de yeni sıfırdan yapacaksın. Aylarca sürüyor. Hani gelecekler altyapıyı yapacak. İşte o kendi işi ya. Her şey hazır, proje hazır, her şey onaylı, tesisat hazır. Gelip sadece belki 3 tane boruyu atacak ya da o sayacı takıp bağlayıp gidecek. Sisteme gazı verecek. Bunda bile aylarca süren bir süreçten bahsediyorlar. Etrafında birçok kişiden ben bu benzer bir şey duydum. Ne olur burada Aksa Gaz yetkilileri artık bu konuları ciddiye alın. Bu konulardaki şikayetleri ciddiye alın. Yapabileceğiniz çözümler ve işi hızlandırmak adına ne yapmanız gerekiyorsa da kendi reorganizasyonunuzu yapıp vatandaşı mağdur etmeden hızlıca çözüm yoluna kavuşturacak yönetim biçimini siz kendi içinizde ayarlayacaksınız.
8: Bakın. Evet. Durum böyle efendim. Bu arada devam edelim. Lütfen sen devam et. Piyasayı bir yana bir anlat. Ufak bir işim var. Ben de onu bir halledeceğim. Lütfen devam et.
9: Peki, piyasalarla alakalı o zaman ben FED'lerden giriyorum, altını nasıl etkiledi oradan giriyorum. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, dün akşam Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri 25 baz puan artırdı. Bu zaten piyasa anlamında da bir beklenilen bir şeydi. 3.75-4 seviyelerine geldi faizler. Ama öbür tarafta da enflasyon, ABD'deki reel enflasyonda da 4.5'lar 5'ler seviyesine gelmişti. Şimdi ne oldu aslında? Burada bir Trump'a karşı bir durum var mıydı? Bizi nasıl etkiledi? Amerika Merkez Bankası'nın bir önceki Powell, bir önceki Merkez Bankası Başkanı'yla bizim sarı delinin arası bozuktu. Neydi bozukluğunun sebebi? Trump dedi ki faizleri düşürün, yüksek faizleri hala yüksek olduğu için resesyon var. Bu da ekonomide durgunluğa, yatırımı durgunluğa neden oluyordu. Düşürün, düşürün, düşürün dedi. Ve ben faizleri düşürecek birini getireceğim dedi. Dediğinde yaptı adam. Evet. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanı biraz ılımlı haberler ilk başlarda, ki gelir de fazla olmadı, birkaç ılımlı cümleler kurduktan sonra dün faiz açıklamasında o da artırdı. O da artırdı. Şimdi orada sadece Merkez Bankası'nın bir kişinin söylemesiyle olmuyor. 11 kişilik bir heyetin içerisinde, yani o yetkili makamlar içerisinde 7 kişinin tamam demesi lazım. En az 7 kişinin tamam demesi lazım. Bunu da yaptılar. Ne oldu? Sonuç ne oldu dersen, burada bir Trump'a karşı bir ciddi bir şey var. Kasım ayının başında Amerika'da seçimler var. Belki o konuya girer miyiz? Burada Trump'ın elini zora koşacak bir takım unsurlar var. Piyasalar derken dün söylemiştik, riskli hareket yapmayın çünkü altının yönü ne olacağı belirsizlik. Bizde de ne oldu dün? Borsanın bu kadar düşmesinin birkaç tane sebebi var ama bir sebebinden bir tanesi de Fed'in alacağı kararı piyasaları satın almasıydı. Orada faizler yüksek olunca senin ülkendeki sıcak parayı çıkışı olur. Çünkü daha çok kazanacağı yer neresi, oraya doğru hareket eder. Bu bir tanesiydi. Diğeri, fon şirketlerinin Kayseri'deki bazı fon şirketleri, Kayseri diyorum özür dilerim, İstanbul Menkul Kıymetleri Borsası'ndaki bazı şirketlerin T2, T5'e geçti.
8: Evet.
9: Nedir T2? Siz bir elinizde bir kağıt var, dediniz ki şu hisseyi ben bugün satıyorum. Tamam dediniz. İstediğiniz fiyattan da işlem gerçekleşti. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Dedi ki perşembe T2 demek bu. Cuma günü paranın, sattığınız paranın sizin hesabınıza girmesi. Ne oluyor? İki gün boyunca buradaki parayı o sizin satın alma yaptığınız araca şirket bunu kullanıyor. Tamam. Bunu bazıları 5'e çıkardı Mustafa.
8: Evet.
9: 5 güne. Şimdi 5 güne çıkması da aslında borsadaki küçük yatırımcı, özellikle küçük yatırımcı inanılmaz derecede olumsuz yönde etkiledi. Bunun haberleri de vardı. Bu da olunca böyle bir şey oldu. Sonrasında bazı fon şirketleri de şunu söyledi, daha da kötüsü. O çıkışlarda ardı ardına geldi ya Mustafa. Hani orada da bir sürü psikolojisi var. Zarar kes yapanlar da çıkıyor. Borsa aşağı doğru iniyor. Devre kesici devreye girmiş. Arada bu panik yapan diğer. Şimdi düşünsene 1 milyon insanın aynı anda hareket ettiğini. Rakam 1 lira bile olsa 1 milyonluk işlem demektir.
8: Evet.
9: Bu sefer bir iki tane fon şirketi dedi ki ani yüklenme oldu, ben sizin paranızı hemen veremem. Bak, piyasanın tıkandığı noktaya bakar mısın?
8: Evet. Sen lütfen devam et, geliyorum. Evet.
9: Bunlar da bir arada, hepsi bir arada gelince sonuçta dün bizim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda devre kesiciler devreye girdi. Bir dönemde %7,5'lara varan bir düşüş meydana geldi. Amerika Merkez Bankası'nın aldığı bu kararla da faizler %3.75-4 aralığında olunca tüm dünyada bu oldu. Peki piyasalar ve para piyasaları anlamında altındaki düşüşle biz dün gördük. Beklediğimden daha az tepki verdi aslında. Ben çok daha fazla, belki bir %10'a yakın bir değişim olur mu? Bir tepki gelir mi? Çünkü tepki gelmesinin anlamındaki sebep bir sonraki FED kararında artışın devam edeceği anlamına gelirdi. Piyasalar bunu önceden satın alırdı. Ben bir taraftan da bunu bekliyordum. Yani altında %8, %10'luk bir artış, özür dilerim, düşüş anlamı bir sonraki Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısında bir 25 puan daha yükseleceği anlamını yüksek ihtimalle taşırdı sevgili dinleyicilerimiz. Ama bu olmadı. Döndük geldik bu tarafa. Türkiye'deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda bu düşüşler, fon şirketleri T2'den T5'e gelmesi de borsayı etkiledi. Ama öbür taraftan da biraz önce bahsettik, mazotun 102,5 liraya gelmesi, benzinin 82 lira olması bizim İç piyasadaki maliyet dengemizi de oldukça etkiledi. Mehmet Şimşek'in katıldığı bir programda şunu söyledi. Siz söylüyorsunuz ama bizde 100 liralar seviyesinde ama Avrupa'da ve Almanya'da birçok şehirde, ülkede 150 TL'yi buluyor dedi. Evet, söylem sadece bunu tırnak içinde baz alırsak söylem doğru. Ama öbür taraftan da senin gelirinle satın alma gücünün arasındaki Avrupa'daki vatandaş aylık bir aylık geliriyle ne kadar litre satın alma yapıyor? Türkiye'de ortalama bir gelirle ne kadarlık bir litre satın alma yapıyor? İşte burada da satın alma gücü devreye giriyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in söylemi doğru ama eksik. Eksik tarafı da satın alma gücü. Mesela bir Avrupa'da X bir ülkede 1600-1700 dolarlar seviyesinde ya da euro gelir anlamında ya da minimum gelir anlamında orada 700-800 litreler satın alma yaparken bizde 280-290 çünkü 28 bin lirayı baz alırsak 100 TL bile desek 280 litre mazota tekamül ediyor. Arada da nereden baksanız 2,5-3 kata yakın bir satın alma gücünün farklılığı ve paritesi ortaya konuyor. O yüzden de Mehmet Şimşek'in söylediği bu konuda eksik. Bir diğer taraftan da biliyorsunuz kabzı mallar, yani tarladan ürünü bizim soframıza gelene kadarki seyrinde o 3-5 el değiştirmede nihai olarak pazardan ya da marketten bizim satın aldığımız meyve sebzelerin aracıları olan kabzı mallara yönelik bir operasyon vardı biliyorsunuz. Bu operasyon neticesinde gözaltına alınanlar var. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ölmüş olanların üzerine fatura kesmeler, var olan rakamlar üzerinde bir rakamlar ya da satın aldığı gerçek rakamın üzerinde kağıt üzerinde yani fatura üzerinde çok daha yüksek. Adam diyor ki çiftçi ben 5 liraya sattım ama diyor bir faturaya bir baktım 18 lira. Öbür tarafta arada bir başka fatura daha var. Sonrasında birine gelmiş, arada da o 18 lira 25 liraya çıkmış, 25 lira 35'e çıkmış. Ama o aradaki 25 ve 35'teki kişiler aslında yok. Niye yok? Bunun cevabı da şu. Şimdi bir taraftan denetimler de devam ediyor biliyorsun. Öncesinde şimdi hal yasası çıksın, hal yasası çıksın. Ya hal yasası zaten var. Bu zaten ciddi anlamda uygulanıyor ve denetleniyor. Ama şu anki yapılan denetim aslında ne biliyor musunuz? Hale gelmeden önceki meyve sebzenin seyir hayatı, yolculuğu. Orada bir takım amiyane tabir, Kayseri tabiriyle dümenikeler dönüyor. Orada bir oyunlar oynanıyor. O fahiş fiyatlar ve meyve sebzenin yukarı yönlü aşırı derecede anormal bir fiyatlamasının sebebi hale gelmeden önceki hayat seyri. Oradaki ulaşımlar. Şu an devletimiz ya da bakanlıklarımızın üzerine gittiği konu aslında tarlayla halin arasındaki. Hale geldikten sonraki oradaki kar marjları, dağıtımlar, lojistik, market karları bunlar zaten bir sıkı denetlemin içerisinde. Peki hale geldiğinde yani tarlada 5 lira, halde 45 lira. 45 liradan da örnek veriyorum markete nakliyeyle beraber markete kaç liraya geliyor? 70 lira. Market üzerine kendi %10-15 karını koyuyor. Biz satın almamız 80 lira. Ama orijinali 5 lira 8 lira. İşte o halle o 5 lira 8 lira arasındaki olan o ulaşımdaki ve el değiştirmeleri ne yapıyorlar? Olmayan kişilere fatura kaydı yapıyorlar ki fiyatları %10-15 her bir fatura demek %10-15 yukarıya doğru o ürünün fiyatının artırılması demek. Yaptıkları iş aslında buydu. Devletimiz de bunun üzerine doğru gitti. Bir gözaltılar var, sonuçlarını ve nedenleriyle birlikte biz yavaş yavaş daha fazlasını da görmüş olacağız. İnşallah ya sadece bundan değil. Yani devletimiz evet bunun üzerine gidiyor ama konu sadece meyve sebze değil. Aslında hayatımızın ve satın alma davranışları içerisinde olduğumuzun her yerinde bu var. Ya örneğin çok basit bir şey söylüyorum. Yani aslında bu iş ahlakı fahiş fiyatlar ve vatandaşın mağduriyeti. Arabanızın teklemesi var. Örnek veriyorum hır hır hır hır çalışıyor tabiri caizse. 10 tane ustaya götürseniz sanayide 10 ustanın 10'u da farklı şeyler söylüyor. Bir tanesi 1000 lira borcum var diyor. Öbürü diyor ki motor inecek 100 bin lira 200 bin lira borcum var diyor. Belki de çok basit bir kablo temassızlığı ama iş ahlakı yüksek para kazanma hırsıyla birlikte vatandaşın esnafa, ustaya ya da devletine karşı güveninde bu tarz denetlemeler çok daha fazla önem arz ediyor.
8: Ben kaçırdım arada. Ufak bir gidip gelmek zorunda kaldım. Kusuruma bakma, fahiş fiyatlardan bahsediyoruz.
9: Nereden girdik? FED'den girdik. Borsa etkilerinden, hı-hı, altından, sonrasında da toptancılar üzerinden marketteki işte meyve sebze, hı-hı, ne oldu? Operasyondan
8: bahsediyoruz. Hepsini beraber toplamışız.
9: Peki. Yavaş yavaş
8: geliyor. Hay hay. Efendim şimdi dün itibariyle borsadaki sert direniş var ve ciddi anlamda düşüş var. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Aslında başka bir yerden bahsederken bugün konu yoğunluğu birazcık varsa fazla. Borsa İstanbul 100 endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından patladı. Fon piyasasında ne gelişmeler yaşanıyor? Geçtiğimiz aylarda Halil'cim bunu seninle de bu yayında konuşmuştuk. Yayında değilse de dışarıda konuşmuştuk belki de, tam hatırlamıyorum. Mesela XXX yatırım firmaları çıktı ortaya. Müthiş derecede fonlar alıp satılıyor. Ve fon paketleri oluşturuluyor. Yatırım fonu paketleri oluşturuluyor. Yani Halil 100 bin lira parasını misal veriyorum götürüyor. Bu fon şirketine, bu fona, fon akredite bir fon, borsa üzerinden de akredite fon. Diyor ki ben işte atıyorum Halil fonu almak istiyorum. Halil fonuna bir baktık. Halil fonu bir yılın içerisinde %80, %100 para kazanmaya başladı. Böyle çat çat çat çat çat çat çat gidiyor. Ve insanlar dedi ki ya para kazanmanın hülasası buymuş. Biz buradan hareket edeceğiz. Ne çıkacaksa çıkacak dedi. Ve hikayenin bu noktasına döndüğümüzde de fon şirketleri bir anda dedi ki biz size %100, %200 para kazandırmıştık ama biz zarar ettik. Nasıl yani? Zarar ettik de demedi. Fonlar bir anda atıyorum bugün itibariyle 100 bin lira, 300 bin lira olmuştu ya, 50 bin liraya düştü. Fon şirketlerinin bazılarının operasyonel sahipleri yurt dışına kaçtı. Bazıları tutuklandı ve ortalıkta tam anlamıyla bir keşmekeş ve kilit var. Fon şirketleri burada şöyle bir oyun da oynadı. Daha önce biz bunu yaşadık, ne yazık ki gördük. Mesela dedi ki fabrikanı satın almak istiyorum. Peki ne yapalım? Fabrika ne kadar ediyor Halil'cim senin? 10 milyon ediyor. Dedi ki sana
9: ucuza vermem
8: misal mi? Veriyorum 100 milyon etsin. 100 milyon ediyor. Sana dedi 250 milyon. Nasıl yani? Ama karşılığında sana fon vereceğim. Fonun bu kadar yükselmesi ve verisi malzemenin ve malın el değiştirmesine ve farklı oyunlara da sebebiyet verdi. Usulsüz ve görünür, yani satın alma yapılmış gibi görünen davranışlarda fonlar ve fonlardaki hisseler ve akçeler aklanmaya başlandı. Çok büyük bir operasyon vardı ve bu operasyonda şu an itibariyle piyasayı patlattı. Mesela demiş ki Terra diye bir şirket var, o çok konuşulan şirketlerden bir tanesi. Bazı serbest fonlarında ayda bir fiyat belirleme ve ödeme yapacak noktasına gelmiş. Mesela böyle bir açıklama yapmışlar. Eğer varsa arkadaşlarında fonlara baksınlar. Kapa bildirim yapmış. Kurumun para piyasası fonunda ise temerrüt oluştu. Kapa yapılan açıklamada kurucusu olduğumuz Teraport ve para piyasası TL fon katılım payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlarıyla mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Teraport ve hisse senedi fonunda temerrüt durumu oluştu. Açıklanmış. SPK'nın kararları, ilke kararı kabul edilen yatırım fonları rehberinin hesap vesairelerine göre değerlendirdik diyor. Yapılan değerlendirme sonucunda fon portföyünün likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanması için, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarının elden çıkartılmasının önlemesi için fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla fonun birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esasları yeniden belirlenmiş diyor. Haberiniz olsun diyor. Biz ayda bir diyor. Şey yapacağız yeni uygulamayla, normalde T2 yani bugün bozdurdum, 2 gün sonra paranın geçmesi lazım. Diyor ki yeni uygulamayla fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın 15. günü hesaplanacak. Ayın 15. gününün tatil olması rastlaması halinde takip eden ilk iş günü yapacağız. Katılma payı satım talimatları ise her iş günü kabul edilecek. Talimatlar değerlendirme gününde hesaplanarak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. 10 iş günü içerisinde de yatırımcıya ödenecek. Dedi ki sen borsada hisse alıp satıyordun, misal veriyorum bunu da böyle düşün. Sen şimdi fon alıp satmaya başlamışsın, diyor ki yok fonu şimdi veremeyeceğim ben sana. Ayın 15'inde o günün fiyatı neyse ona göre bakacağız. Parasını da 10 günün içerisinde ödeyeceğiz. Şu an itibariyle Borsa İstanbul'un krizi net anlamıyla bu. Şimdi gelelim ikinci noktaya.
9: Bir operasyon gelebilir ben sana söyleyeyim.
8: Halicim.
9: Fon şirketleri.
8: Şimdi fon şirketlerini. Harika. Fon şirketlerinin hepsini kapatsan, hepsini toplasan bile şu an piyasada oluşacak zararı ne değiştirir? Ya bakın bunu katılım evin vesaire firmalarda yaşamıştık aynısını, biliyorsun. Yani şimdi bunların legal ve BDDK lisanslı olanları var ve bir de o dönem lisanssız bir alan vardı. İnsanlar gitti para yatırdı ve şirketleri kapattığınız anda insanların parası gitti. Şimdi geçiyorum, bakın borsadaki şirketlere bir bakalım. Mesela İş Bankası da orada, Türk Hava Yolları da orada, Garanti de orada, Ford Otosan da orada. Bu firma, bu firmaların hepsi Türkiye'nin deve dişi gibi firmaları şu an itibariyle o portföyde, Borsa'da, İstanbul'da diyor ki ben buradayım diyor. Yani ben bu işi yapıyorum. Peki bu insanların %10 değerine düşmesini sağlayabilecek ne var? Mesela Garanti Bankası'nın, Ford Otosan'ın, İş Bankası'nın, bizim burada Meysun'un, mesela Megametal'in suçu kabahati ne kardeşim? Şimdi bir iş yapıyoruz, bir işi yaptıktan sonra diyoruz ki bununla alakalı operasyon gelebilir. İstiyorsan operasyonun tilanı çek. Sen resmi yoldan, resmi alandan insanların dolandırılmasına ve bu kadar trampa yaparak yükselmesine müsaade ediyorsun. Bunu devlete de söylüyorum, SPK'ya da söylüyorum. Borsa İstanbul yönetimine de söylüyorum. Siz insanların dolandırılmasına ses çıkartmıyorsunuz. İnsanlar dolandırılıyor ve bir sürece getiriliyor. Bir yerden sonra burada bir hata var, burada bir açık varmış diyorsunuz. Açığı kapatmak için hareket ediyorsunuz. Piyasadan geçen milyonlarca, hatta milyar dolara yakın para nereye gitti şimdi? Şimdi neydi? Bedava peynir fare kapanında bulunur. Çıkarsınız bir görürsünüz. Aa bak burada peynir, atlarsınız üstüne. Ve derler ki size ya yapmayın, bak bak. Burada bir sıkıntı olabilir. İlk baştakiler sıkıntıyı görmeyi para kazandığı için son kalanlarında iş elinde patlar. Şu an itibariyle durum aynısı değil mi? Piyasanın bu kadar ve piyasa zaten Halicim şu an kendi içinde sıkıntı. FED faiz arttırmış. Akaryakıtta iş patlamış.
9: Piyasanın zamanında batma sebebi neydi?
8: Aynen.
9: Çıkan bir haberin üzerine herkes yatırdı parayı, geri almak istediğinde. Adamın o İhlas da aslında bir fon şirketiydi.
8: Evet.
9: O zamanlar. Evet. Ki bu 2000'lerin başından bahsediyorum. Her yerde yazıyordu işte. AKP İhlas ödedi, Kayseri'de 1500
8: adam, adamcağızın bir kafayı yemiş, her yere yazıyor.
9: Bunu bile bilmiyoruz, hala bilinmiyor. Tarihin, Kayseri tarihi gizemli olaylarından biri. Oraya kim yazıyorsa, yazdıysa o yazıyı bilmiyoruz ama herkesin bildiği yazı. Şimdi senden alıyor alıyor işletiyor ama birdenbire bin yerine, işte örnek veriyorum, 10 bin kişi aynı anda bir haberin üzerine yatırdığı parayı, normalde bir ödeme dengesi var, vade dengesi var. Herkes aynı anda parasını isterse ne olur? Adamın o anki öz kaynağı atıyorum 10 lira. İşlettiği, dönderdiği para 25 lira ama onun 23 lirası vatandaştan aldığı, topladığı parayla döndürüyor. 23 lirasını bir anda herkes istedi. Adamın 10 lirası var, 23 lira. Aradaki 13 lira nedir? Onun temerrüdü işte. Biraz önce okuduğum konu temerrüt. Yani ödeme zorluğuna girmesi, ödeyememesi.
8: Evet.
9: Buna girdiği anda biz ihlas gitti.
8: Şimdi burada kaldıraçı kendine göre ve tabansız kullanırsan gitmek zorundasın. Bak şimdi diyor ki mesela haberin detayında, pusula portföyün popüler hisse senedi, yoğun fonu bu dönemde yüzde ne kadar kaybetmiş, değer kaybetmiş olabilir abi? %92. 100 liralık fonun 8 liraya düşmüş. Vatandaş ne yapsın satmayıp? Şimdi karşılığında malı olan yerde %3, %5, %10 düşüşlerde bunu karşılar mısın? Bir stop noktam vardır. Boşta oluşan bir fon grubu, yani ben sana fon satıyorum dedin. Fonu da trampaladın. Yani 3 kişiyiz şu an stüdyoda, dedik ki alın al, al. Buradan işte fabrika alıyor gibi yapın, onu alıyor gibi yapın. Buraya fon aktarın, fonla buna bilmem bir şey yapın. Fon değerlendi, değerlendi. Hormonlu büyüme var işin içerisinde. Ve düşünsene, kriz anında %92 düşüyor. Yani tahtayı kapattım ve ben bu fonu devreden çıkarttım. Bu fonu alanların herkes elinde kaldı desen aynı noktaya gelir. 100 liralık şeyin %92 değer kaybediyor. Şimdi iş bu noktaya geldikten sonra insanların bir anda çekmesi. Fon ne işe yarar Ali'cim? Fon ne işe yarar? İnsanlar bir hayali paketledi. Sen de, sana da bu hayali sattılar. Şimdi ülkedeki problemimiz tam olarak bu. Ülkedeki problemimiz iş işten geçtikten sonra ya da geçmeye yakın, ya burada da sıkıntı varmış, bunun tedbirini alalım. İş işten geçmeden yapılan şeye kurumsal devlet anlayışı diyoruz. İş işten geçtikten sonra kabileye dönüyoruz. Yapmayın, yaptırmayın.
9: En önemli sorunlarını belki 3 tane sorun sayarsam,
8: evet.
9: Birinci sırada ve açık ara denetim derim. Aklına gelebilecek her yerde denetim. Maliyede denetim, işletmede denetim, ulaşımda denetim.
8: Kesinlikle.
9: Aklına her ne geliyorsa. Şimdi bu fon şirketleri de kendi içerisinde bir fabrika gibi, bir Meysu, gururumuz, Kayseri firmamız, gururumuz, bir fabrika üretim yapıp satış yapıp da borsada mı? Hayır. O Meysu gibi değil. Başka bir şey. Olmayan para senin, benim paramı ona yönlendiriyor, öbürüne yapıyor. Portföy oluşturuyor, öbürü yapıyor, belki yapıyor. Peki o algıyla ya da bir takım dümen işlerle ya da asparagas haberlerle fonun değeri 100 liraya nasıl çıktı da 8 liraya düştü? Gerçek değeri aslında 8'di de 100'e mi çıktı? Ve bu zamana kadarki denetim mekanizması neden yoktu? Bak asıl sorgulanması gereken nokta bu. 100 liradan 8 liraya inmesi değil. Gerçek rakamı zaten 8'di. 100'e nasıl çıktı?
8: Evet.
9: Ve o 100'e 100 liraya kadar çıkarken ki aradaki mağdurlar ne oldu? Milyonlarca vatandaş.
8: Valla Halil bak, fon alıp satmıyorum. Çok uzun zamandır da borsada hiçbir hareketim yok. Yani yaklaşık bir yılda sıfır. Yani varsa varken de ufak rakamlarla hareketimiz vardı. Ama şu hadise, yani bu Terrafon vesaire ve şu an mesela İstanbul Mali Şube Mücadele Etikleri İnfo Yatırımı Merkezi'nde inceleme yapıyor. Hedef Holding'in yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp'i de İstanbul'da gözaltına alıyor ve şu an tutuklu. Hani evinde arama yapılıyor vesaire, henüz bir açıklama yapmamışlar. Bunu yaklaşık 6 aydır 8 aydır bir sürü insan bağırıyordu. Burada bir balon var, burada bir balon var, bu iş normal değil.
9: Söyledim şey işte, 100 liraya nasıl çıktı
8: aslında öyle. Bu. Yani şimdi sen bu kadar afaki noktalarda piyasayı patlatacak hale getiriyorsun ve bakın bu insanların oynadığı rakamlar, yanlış anlamayın arkadaşlar, bizim mahallenin dolandırıcısı gibi değil. Yani hani senden bir 10-30-50 gram altın alayım, işte 300-500 bin lira para alayım filan hadisesi değil, trilyonlar dönüyor bu işin içerisinde. Ve bu noktaya gelene kadar ve iş patlayana kadar sessiz. İş patlıyor, değer düşmeye başlıyor, tamam gözaltına alalım. Gözaltına alırken paralarımızı alacaksanız bence mahsuru yok. Doğru mu? Hani şimdi bu işe ilk gün giren insanlar %200 değer kazanırken ilk gün giren insanlar ya şu an değer kaybetti ama ben ana paramı kurtardım diyebilirler. Ama bu işe geçen ay 15 gün önce 20 gün önce heveslenip ya bura çok güzel değer artıyor ben buradan gireyim de ben de birazcık para kazanayım diye düşünecek insanlar çok reel ve resmi olarak gördüğü yerde tak diye patlatıyor.
9: Şimdiye kadar neredeydi?
8: Şimdi Borsa İstanbul'da bir dönem yaşandı, hatırlar mısın bilmiyorum. Tahtası kapanacak dediğimiz, yani firma batmış. Fiilen ortada yok. Tahtası kapanır bu adamın, yani bugün yarın herhalde borsadan çekilir diyebileceğimiz insanlar yaşandı, bu Türkiye'de yaşandı. Çok yakın tarih, yani 2-3 yıllık tarih. 2-3 ayın içerisinde %500, %800 değer kazandı.
9: Hala var.
8: Manipülatörlerin eline düştü, hala sipeklerin var. Önüne tak tak tak. Bir bakıyorsun bir hisse her gün tavan yapıyor. Abi ne oluyor diyor ya. Şimdi küçük yatırımcı ya da normal yatırımcı ya da bu işi kullanan insanlar diyor ki tamam tadını çıkar. Ortada olmayan bir şirketin hissesi Türk Hava Yolları'ndan daha yüksek hale geliyor. Hissenin değeri de öyle. Yani toplam piyasa değeri de, hacmi de bir bakıyorsun ya koskoca Türk Hava Yolları, tamam mı? Yani küçük gören büyük gören bilmiyorum ama bu kadar uçağı, filosu, çalışanı, dünya genelindeki marka lansmanıyla koskoca Türk Hava Yolları'ndan daha değerli hale geliyor. Kimse de sesini çıkartmıyor. Sonra bir bakıyorsun kağıdı tavandan alanlarla beraber bunlar içeride paralarını çekiyor. Çünkü birini bin etmiş. Bak birini bin etmiş. 1 lirası varmış 1000 lira olmuş. Çıktım ben diyor. 800-900 liralar civarından da komple malı boşaltıyor elinden zaten. Hani bu, yani çok operasyon çok net, yeni yapılan bir hadise değil. Bir bakıyorsun 2 ay sonrasında tahta kapanmış. Ne oldu küçük yatırımcı? Küçük yatırımcıyı o kadar öptüler ki küçük yatırımcı kalmadı. Bak bunu daha önce de konuştuk. Milyon tane, milyon.
9: Girmem lazım, araya buyurun. Girmem lazım.
8: Buyurun.
9: Borsa bir kumar alanı değil. Ne olur? Bir kağıt çıkıyorsa, o kağıt çıkıyormuş, hadi benden alayım diye girerseniz, çok özür diliyorum, öpülmeye hazır bir yatırımcısınız. Çarpılırsınız.
8: Evet.
9: Peki ne yapacaksınız? Ya bilmiyorsanız ne olur borsaya girmeyin. Bir faaliyet kârı nasıl hesaplanır? Öz sermaye nedir? Bir şirketin geçmişte nedir ne değildir? FK oranı nedir? Eğer bu tanımları bilmiyorsanız ne olur girmeyin. Vallahi girmeyin. Billahi gibi. Gidin altın alın. Gidin döviz alın. Gidin ne bileyim bir şey yapın. Gidin Halicim, başka bir şey yapın.
8: Normal buyur. Bak,
9: nereye bakılır? Ayıktırıyorum aslında şu an. Çok büyük bir iyilik yapıyorum. Eğer bir kağıt artıyorsa ya ben hemen böyle buna da atlayayım buna da alayım deyip çok özür diliyorum. Koyun gibi atlamadan önce yapmanız gereken o artan hissenin FK oranına bir bakın. Ne olur bir bakın. Artıdaysa, onlar 15'lerdeyse deyip girin. Ama -500, -200, -100'deyse ya kaçın, bu spek kağıttır. Ya sizi öpecekler belli, dolandırılacaksınız belli. Bu kağıtta manipülasyon var, spekülasyon var, her şey var. Bir FK oranına önce bir bakın, şirket batık mı değil mi? Batık firmanın hissesi artmaz arkadaşlar. Ya azıcık burada bir finansal okuryazarlığınız ucundan kenarından azıcık olsun. Bu yoksa eğer, bunu okuyamıyorsanız girmeyin ya. Oradan bunu duydum. Telegram kanalında şunu söylediler. Ya vallahi yapmayın ya, çarpılırsınız ya. Girmeyin arkadaşlar, girmeyin. Gidin döviz alın, altın alın, alın kenara koyun.
8: Evet.
9: Ama Bursa'da okur yazarlık lazım.
8: Okur yazarlığın ötesi Ali'cim, normal bir ülkede, normal bir borsada bunu biz yanlış değerlendiriyoruz. Senin tespitin doğru. Türkiye için doğru.
9: Türkiye için konuşuyoruz.
8: Anladın mı? Şimdi,
9: Dow Jones için konuşmuyorum.
8: Dow Jones'a gelip de ya ben şu hisseye mesela Tesla hisselerini küçükken, Apple hisselerini küçükken ya da başka bir şey ya ben artacağını düşünüyorum diye bir hisse yatırımı yaparsan işin sonunda zengin de olabilirsin. Orada şirket ortaklıdır. Bizdeki gibi tavan mevte yani günlük %10'dan fazla düşemez diye bir limit falan yoktur. Yani %30 falan da düşebilir. Çok problem değil. Serbest bir salınım var. Ve insanlar burada gerçekten mallarını değerlendirebiliyor. Diyor ki şurada bir şirket var. Bu şirket bence büyüyecek diyor. Büyüyeceği üzerine bir yatırım yapıyor ve hayatına devam ediyor. Şimdi Türkiye'de durum böyle olmuyor. Türkiye'de ya bırak küçük şirketi. Bak biraz önce çok güzel bir şey söylüyorsun. Şu an itibariyle dün ondan önceki gün boşta param var. Türk Hava Yolları, İş Bankası, Garanti Bank. Bak bunlar Türkiye'nin dev kuruluşları kardeşim, tamam mı? Aselsan yani hangisini sayayım? Ford Otosan. Ben bunlardan bir tanesinin hissesini aldım. Yatırım olsun çocuğuma hani geleceğe şuradan atıyorum 50 lot 100 lot 500 lot gücüm neye yetiyorsa lotu aldım ve dursun kenarda diyen adamlar dünden bugüne %10 kaybetti. Bu normal değil ve biz bunu anormalleştiriyoruz ve işin sistemin sonunda artık çok geç. Şimdi bunu yapa yapa küçük yatırımcı bırakmıyorum dediğim hadise şu. Şimdi Merve kardeşim örnek veriyorum. Ya kenarda abi bir 10 bin lira ya altın almak da istemedim. Yani şurada ne olur ki hisse senedi alsam. İyi bir markanı ya düşünsene Aselsan hissesi alıyorsun yani. 100 lot Aselsan hissesi dursun dediğinde niye zarar görsün? Bunlar benim Türkiye'min şirketleri ya. Ve şu an senin düşürdüğün yani 3 tane portföy yöneticisi, fon icatçısının düşürdüğü hadise sebebiyle şu an Türkiye'nin devasa şirketleri dün itibariyle değer kaybetti. Şimdi burada sistemde kimse kusuruma bakmasın. Sistem dolandırıcılığa açık ve siz bu dolandırıcılığın içerisinde hareketsiz kalıyorsanız şu an haberler geliyor mesela. Gelmiş finans sektöründe info ve hedef yatırım yönetim kurulu başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Artık çok geç. Birilerinin canı yandı. %96 değer kaybetmiş fon. %96 değer kaybetmesinin öncesinde bu fonun nereden çıktığına bir bakın. İnsanlar dolandırılırken siz nefes almadınız. Çünkü size kimse şikayet etmedi. Ama devlet dediğin, SPK dediğin, sermaye piyasası dediğin, Borsa İstanbul dediğin, dur burada bir anormallik var. Bir saniye bir inceleyelim. Ne yapıyorsunuz siz? 5 liralık şey 100 lira olur mu ya? Burada bir anormallik var, siz oynuyorsunuz buna diye bilmeliydi.
9: Fikirsiz.
8: Ve bunun içinde borsa gibi bizim şirketlerimizin değer kazanacağı. Keşke şöyle olsa mesela Kayseri'de şirketi de gitsin borsaya. Yani biz borsaya açılalım kardeşim. Yani ben yatırımlarımı, finansmanımı herkes beni bilsin. Benim değerimi piyasa belirlesin. Halka arz olalım mesela. Ben 1 lira eder diyorum ama 5 lira ediyormuş. 1 liraya düşüyormuş. Buna göre dönelim değil mi? Yani olması gereken tablo ne kadar güzel bir tablo. Çoklu ortaksız ortaklı yapısı ve güven alanı. Ama şimdi çarpıldık efendim, özür dileriz. Yani birileri bizi çarptı. Şimdi de gözaltına alıyoruz. Neyin telafisi? Gözaltına aldın. Neyi değiştirir ki yani? Ne kadar değiştirir? Ya,
9: şimdi mesele hırsızı yakalamak mı? Mesele hırsızlığı önlemek mi? Bizim bugüne kadar yaptığımız şey hırsızı yakalamak. Ama hırsızı yakalamadan önce evin pencerelerini bir kapat.
8: Tamam.
9: Kapını bir kilitle. Güvenlik kamerası koy. Bir alarm sistemi koy da. Ondan sonra hırsızlığa niyet etmesin. Ama bizim Türkiye'de birçok alanda maalesef bizim derdimiz hırsızla. Ama yapacağın kanun, alacağın tedbir ve denetim diyoruz ya. Ya bak çıldırıyorum ya. Bak kaç gündür çıldırıyorum. Mustafa, bu hal yasası muhabbeti. Hal yasası, sen oraya kısmı kaçırdın. Hı-hı. Zaten Türkiye'de uzun zamandır var ve doğru bir şekilde işliyor. Peki bura ne oluyor? İşte şu anki yapılan operasyon hale gelmeden tarlayla halin arasındaki yapılan o dümen işleri, yapılan operasyon şu an bu. Evet. Halden sonrası değil. Hale girmeden önceki. Peki ya şunu sormak istiyorum ya. Tarladaki üretici çiftçilerin bu sorunu yıllardır bas bas bağırıyorlar. Bu asli olarak buradaki bir sorun varsa şikayet ve çözüm merkezi önce neresidir? Tarım Bakanlığı değil mi? Bir. Önce tarım. Tarım Bakanlığı diyecek ya burada çiftçilerin bir sıkıntısı var. Zarar ediyor, şikayet ediyor, ürünü para etmiyor, şöyle oluyor böyle. Bak bu adamlar diyor ki ya ben aslında bu kadarı sattım. Fatura da bu. Önce Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı'na bugüne kadar bir ses yok.
8: Evet.
9: Peki ortada bir de ticaret var. Değil mi? O ona alınmış, fatura olmuş bilmem ne. Bak tarlayla halin arasındaki o 3-4 tane el değiştirmeden bahsediyorum. Bu ticaret peki burada müdahale etmesi gereken yerlere Ticaret Bakanlığı değil mi? Ortada bir ticaret var ve çözüm ve şikayet var ortada. Bir mağduriyet var. O da bakmıyor. Tarım Bakanlığı'nın da umurunda değil. Yıllardır bir günde beş günden. Operasyonu kim yapıyor? Adalet Bakanlığı. Ya Allah'ım ya Rabbim ne alakası var ya? Adalet Bakanlığı en son nokta adaleti sağlamak için gelen noktadır. Operasyonlardan sonrası kısımdır. Öncesi nerede? Bu bakanlıklar niye yapmıyor bu işi? Bugüne kadar neden yapmadın? Yıllardır biz bunu söylüyoruz. Tarlada 5 lira, markette 50 lira. 10 katı olmaz. Ama resmi anlamda bakarsan 10 liranın hayat seyri Mustafa 6-7 tane el değirmiş. 5 liradan 7, 7'den 15, 15'ten 22, 22'den 30, 40, 50. Yok. Diyoruz ki ya arkadaş her bir adam çalıştırıyor, dükkan işletiyor, nakliyesi var. %15 koymuş diyoruz ama hiç öyle değilmiş mevzu. Mevzu 5 lirada daha fatura aşamasında başlangıcı 20 ile başlıyormuş meğer. Gibi. Bugüne kadar yani asli görevi olanlar biz hırsızlıktan ziyade önce denetimde anında müdahaleyi her yerde her alanda yapmamız lazım. İşte o 5 liradan fonu 100 liraya çıkana kadar sen neredeydin?
8: Halicim denetim dediğimiz hadiseyi ve hatta denetim bakanlığının da bu tür hadiselerle alakalı kurulması, kontrol altına alınması ve verimlilik bakanlığı da diye düşündüğümüz alanların mutlaka yapılması gerekiyor. İş işten geçtikten sonra eyvah dedikten sonra kullanacağımız alanın çok büyük mü kalmıyor? Ne yazık ki üzülerek söylüyorum ama vatandaş çarpıldıktan sonra, vatandaş bu bedeli ödedikten sonra, enflasyon bu noktaya çıktıktan sonra. Yani meşhur bir laf var ama söyleyemiyorum. Yani bu laf söylenecek bir...

0: yatırıyorum. Üçüncü, dördüncü aya kadar atıyorum. Üçüncü, dördüncü ayda bir bakıyorsun bana 1 milyon, 2 milyon para veriyor. Ve sonra ben yatırmaya devam ediyorum. Peki karşılığında benim ev almam lazım, araba almam lazım. Bu bunun için bir fon sistemi. Ev araba alma işlemini trampa eden, yani Halil'deki arabayı kendime yazdım, kendimdekini oraya yazdım, hadi buradan değiştirdim diyen insanlar var. Para biriktirmek için doğru bir alan ama bu alanı özel sektöre ve bu tür hani dükkan açarak, şu an istasyon caddesine bir gidin, hepsi evimci oldu. Hepsi baştan sona. İnsanlar sadece burada değil, tüm Türkiye'de evimciler açıyor. Ne yapıyoruz? Senin paranı almak için dükkan açıyoruz. Banka mısınız mübarek siz? Şimdi mesela bunu, fon katılımını, alanı, krediyi, yani düşünsene banka bize şöyle bir şey yapsa. Kardeşim sen benden ne kadar kredi istiyorsun? 1 milyon kredi istiyorsun. Misal veriyorum. 5. aya kadar taksitlerini ödemeye başla. 6. ayda ben sana 1 milyonunu vereyim, faiz almıyorum. Ya da çok ufak bir faiz alıyorum, İşten masrafı alıyorum dese ne olur? Sistem burada oluyorsa bankalarda olmuyor mu? Bankalar geri zekalı mı?
1: Başka bir şey. Bak çok riskli bir ya. Bu bir şey, evim, şu evim, bu evim. Şimdi çok isim vermeden girelim. İnanılmaz derecede riskli bir sistem. Olay Ponzi ile birebir aynı.
0: Evet.
1: Sisteme yeni üye kaydı durduğu gün çatısı çökecek olan bir sistem. Çok net söylüyorum. İşin ekonomik anlamında bir bankadan siz ev alacaksın Mustafa. Bak sistemi ben sana çok basit anlatayım. Ev alacaksın. Örnek veriyorum 3 milyon TL. Ya da araba alacaksın fark etmez. 3 milyon TL. Peki. Cebinde de 1 milyon var. Eksiğin 2 milyon. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İki tane yöntemim var. Bir, bankadan kredi çekersin. 2 milyon, 4 milyon olarak ödersin. En iyi ihtimalle vadesine göre değişir. Bir de diyorsun ki ya ben şuradan şu evim, bu evim. Çok zorluyorum kendimi marka ismi söylememek için. Şu evim, bu evim. Güzel aslında bak, şu evim, bu evim de biz de bu böyle bir firma kurabiliriz. Evet. Şu evim, bu evime gidiyorsun. Diyorsun ya benim 2 milyon ihtiyacım var. Diyor ki sana gel diyor. Tamam. Ben sana da 2 milyonu veririm. Ama diyor minimum 5. ayda ben sana paranı veririm. 2 milyonu ama diyor aylık ödemesi, örnek veriyorum işte kaça geliyorsa senin sisteme göre 50 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira. Önce diyor minimum %40'ını bana ödeyeceksin diyor. 2 milyonun %40'ı 800 bin TL. Evet. Yani sen ödeme takvimine başladığın anda minimum 800 bin TL ödemiş olman lazım ki sana 2 milyonu versin. Yetmiyor. Diyor ki bazılarında %7, bazılarında %8. Organizasyon bedeli adı altında senden para alıyorlar. Bu ne? Aslında işin görünmez bir operasyon maliyeti, görünmez bir faizi. Adına her ne dersen. %7, %8 ne demek? 2 milyonun %8'i ona 160 bin lira mı yapar? 160 bin TL'de senden alıyor. Dolayısıyla senden tahsilatı 1 milyon 60 bin TL'yi tahsil etmeden sana 2 milyonu teslim etmiyor. Peki sonrası faizsiz diyor. Senin aklın ve mantığın alıyor mu Mustafa? Sen, sana 2 milyon veriyor. 2 milyonun 800 bin lirasını alıyor. Sadece operasyon bedeli, organizasyon bedeli diye senden bir 150 bin lira alıyor. Ve sana hiç faiz parası, bir finansman gideri oluşturmadan sana 2 milyon veriyor. Döndürülür mü bu sistem? Sen şu evin, bu evimin sahibisin. Onlar kendi içinde senden %40'ını alıyor, gidiyor başka bir yerde faize yatırıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ya bakın ne olur yatırımcı arkadaşlar, ev alma niyetinde olanlar, dini hassasiyet olanlar, burada faiz sistemi yok, ben dini hassasiyetim var deyip dediğiniz anda sizin o verdiğiniz, çalıştığınız yerin kaynağı neresi, oraya baktığınız zaman yine faiz, yine faiz. Bundan kurtuluşunuz yok. Dini hassasiyet olan arkadaşlar azıcık araştırsanız o dediğinizin öyle olmadığını anlıyorsunuz. Peki iyi niyetle geldik öbür taraf. O zaman sisteme sürekli, yani sen giriyorsun, sana 2 milyonu veriyor ama o 2 milyon nereden veriyor? Benim ya da Merve Hanım'ın sisteme girmesi lazım. Benden de %40 alıyor, sana veriyor. Onu öbürünü. Sistem ne zaman tıkanır?
0: Sisteme giren bitince tıkanır.
1: Bir anda gitti. Bu sistem ekonomik ya da ticari anlamda bir işletme mantığıyla sürdürülebilecek bir sistem değil. Arkadaş ben çok araştırdım, çok baktım. Bak ben bunu, bu işin eğitimini almış bir adamım. Bu sistem çok basit bakkal hesabıyla dahi yürümeyecek olan bir sistem.
0: Neydi? Ponza mı? Ponza mıydı? Ponzi.
1: Ponza da deniyordu, orijinali Ponzi. Bu sistem bakkal mantığıyla dahi yürütülecek bir sistem değil. Bakın hepsi yasaldır. Niye var, şöyle var, yasaktı, haramdı, günahtı, bunlara girmiyorum. Ama akıl ve mantık sisteminde dahilinde bizim tosuncuk mantığıyla birinin parası yeni giriş olmadan mevcuda paranın verilemeyeceği bir sistem. Evet. Ne olur dikkatli olun. Sadece ben bunu söylerim. Dikkatli olun, dikkat,

0: Doğru. Ha, öbür taraftan da şu kıyasla yapın, ne olur? Ev alacaksın, araba alacaksın. Bankadan alırsam ne olur? Bu sistemden şu evin bu evini alırsam ne olur dediğinizde aslında rakam birbirine çok yakın. Onu da söyleyeyim.
1: Valla bir adım öteye geçiyorum. Evimcilerden devletin çıkartıp sistemi, eğer sistem böyleyse bankalara dönmesi lazım. Ponzi sistemi gibi döndürülebilir, devamı gelsin ki hareket edelim dediğimiz sistem ise, eğer ya da burada bir sermayenin yüklenmesi, sermayeden faizsel kazanç vesaire ise, o zaman sistemi bırakalım bankacılar yapsın. Yani biz bunu çok fazla yaşadık. Yüksek gelir vaatlerini çok fazla yaşadık. Neti şu. Hakikaten bedava peynir fare kapanında bulunuyor. Şimdi Kayseri'de de yaşandı, başka yerlerde yaşandı. Arkadaşlar, esnaf arkadaşlar da bunu yaşıyor. Abi diyor, arabamı satacaktım. Arabamı 3 milyon vermiyorlar, 1 milyon vermiyorlardı. Biri geldi bana 10 ay vadeyle çekle 2 milyon verdi. Ben de sattım. İyi halt ettim. İyi halt ettim. Şimdi gene geçen çıkmış ortaya. Benim arabayla alakalı bir arkadaş, dostum söyledi bunu ama o da bilmeden söylüyor. Tamam. Yani bir bakıyorsun 1,5-2 milyon fark veriyor arabaya. Niye? Çek de vereceğiz diye. Sebep? 10 ay 12 ay boyunca ben uykusuz kalacağım. Böyle bir dünya var mı? Şimdi sen buna inanırsan, yaşandı bu ya. Burada konkordato ilan eden, şu an ortada kalmadan iflası açıklanmış bir firma son döneminde piyasada bunu yaptırdı. Arabalar alındı, evler alındı ve fahiş fiyatlara. Ondan sonra diyorsun ki ya efendim ben battım, yani orada alacağım kaldı, senin alacağım falan kalmadı. Sen bedava bir şey gördün, üstüne atladın,
0: Dolandırıldın.
1: dolandırıldın, yani sen dolandırmaya çalışıyordun, ava gidiyordun, avlandın. Çünkü
0: Evet.
1: senin 1 lira etmeyeceğin malı 2 liraya satarak kendine tamam dedim, ben bunu sattım. İşin kötü tarafı, buradan kazananlar var. Nasıl kazananlar var? Turun ilk başlangıcında o ödemenin vadesi gelinceye kadar alanlar bu işi kazanıyor olabilir. Ama turun ilk başında mısın, yarın mı bitecek, 10 ay sonra mı bitecek bilmiyorsun. Bu Kayseri'de onlarca kez yaşandı. Ve onlarca kez de insanlar aynı yere düştü. Koca koca galericiler vesaireler, aman abi para ediyor, problem değil, ya bırak alsın bunlar gezi. Böyle değil. Yani insanlar sizden pazarlık etmeden bir mal alıyorsa, pazarlık etmeden bir mal satıyorsa, burada bir problem var demektir. Pazarlıktan kastettiğim dişini sökmek değil, ya onun da değil, ne olursa olsun diyorsa problem var demektir. Artık bizim de vatandaş olarak, evet, bu bedava peynirden kurtulmamız lazım. Ama önemli nokta da şu, vatandaş kadar devletin de artık, lütfen rica ediyoruz, iş işten geçmeden süreci ve sonucu toparlamamız lazım. Yoksa diğer türlü biz bu işin içerisinden çıkamayacağız, çıkacak gibi de görünmüyoruz. Efendim, piyasa karışık ve bugün itibariyle de yağış var, haberiniz olsun. Onu da özellikle
0: Öğleden
1: söylemek
0: sonra.
1: isterim. Dün itibariyle gök gürültüsü geldi geliyor, rüzgar esiyor falan, yağdı, yağacak
0: Şey
1: gibiydi, çok
0: tarafı,
1: serinledi.
0: Doğu tarafında yani böyle kızık tarafı,
1: Evet.
0: güneş tarafı, akşam da dışarıda
1: Dün
0: bir
1: meteoroloji
0: şimşek
1: tüm
0: çakmaları
1: dün
0: vardı orada.
1: meteoroloji Yozgat'la sınırımız olan o bölge için uyarı verdi aslında. Yozgat'ın güneyi dedi ve doğusunda gök gürültülü sağanak yağış, dolu vesaire, aslında biz onu yaşadık. Yani Yozgat'tan geçen esintiyi yaşadık. Allah'tan ki bu tarafa doğru gelmedi. Ama bugün itibariyle şu an meteoroloji verisine bastığımızda saat 12 itibariyle yağış görünüyor. Gece 24'e kadar da yağışlı olarak görünüyor. Cuma günde yağış devam edecek görünüyor. Tatlı bir yağış gelecek, birazcık da üşütecek, haberiniz olsun, demedi demeyin. Bugün itibariyle en düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık 22 de 27 derece olacak. Cuma günü itibariyle ise en düşük 11, en yüksek 22 derece olacak. Sıcaklıklar düşmüş olacak. Cumartesi pazar gündüz saatlerinde 24-25 dereceleri bulacağız ama akşam saatlerinde 8-9 derecelere kadar düşeceğiz.
0: Eylül
1: Mevsimi de
0: ayının
1: geldi
0: ortasını
1: artık.
0: geçmişiz.
1: Bence de.
0: Yavaştan artık sonbahar ve şurada 2 ay sonra kar yağdı mı yağacak mı diye konuşacağız.
1: Aynen öyle.
0: Eylül 15, doğru, 2 ay sonra Kasım 15'te muhtemelen bir kar yağışı, bir geçişini görmüş
1: Vaktidir.
0: olacağız.
1: Vaktidir. Haberiniz olsun. Hani yola çıkacaksınız, dışarıda piknik yapma hayaliniz var vesaire var bunlarla alakalı.
0: Lastiklerinizi şimdiden ayarlayın.
1: Aynen öyle.
0: Mesajı da başlayacak. O
1: Çok
0: zamana
1: kalmadı.
0: geliyoruz zaten artık.
1: Aynen öyle. Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Şimşek özel bir röportajda şunu söylemiş. Bununla da bitirelim. Dezenflasyon sürecinin başarılı olduğunu ancak arzuladıkları hızlı olmadığını söylemiş. Şimşek bu durumun birçok iç ve dış faktörlerden kaynaklandığını, bu sene savaş olmasaydı enflasyonun en az 7 puan daha aşağıda olacağını söylemiş. Böyle bir ifadesi var
0: Hissettiğiniz
1: şimdi
0: mi?
1: şeyin.
0: Gerçek açıkladıklar mı?
1: Işıl ışıl.
0: Resmi
1: Işıl ışıl gözler. Ipıl ıpıl. Ne diyorsan de. Ya Bakan Şimşek kendince normal mantıklı bir şey oluşturuyor ama geçen gün de konuştuğumuz tüm bu sistemi konuşurken paradan para kazanma, parayı tasarruf etme sisteminde iyiyiz. Tasarruf etmediği değiliz. Kamu tasarrufunda hala çok kötü üzeri bir hadis ama vergi daha iyi toplayalım. Buna dikkat edelim. Tamam. Şimşek bu anlamda doğru cümleler ve doğru beyanlar, doğru açılımlar yapıyor. Şimdi vatandaş diyor ki mesela vergi dairesi tepemizden inmiyor. İnmeyecek kardeşim. Sen de o vergiyi ödeyeceksin. Buna yapacak bir şey yok. Ama ikinci kısma geliyorum. Ama kısmı. Ama kısmında bizim süreci çözmemiz için üretimi, satışı, pazarlamayı yani ülkenin iç dinamiklerini harekete geçirmemiz lazım. Ve şu anki uygulanan politikayla bizim bunu yapma şansımız neredeyse yok. Bakan Şimşek %7, %9 diyor. Bakın ben size kötümser bir hava çizmek istemiyorum ama bugün yine altını çizerek söylüyorum. Bu yılı bu mantıkta ve hareket etmeden toparlarsak 2027 yılında esnafın, sanayicinin, üreticinin, çalışanın, maaşlının nefes alacağı herhangi bir yer kalmayacak. Biz 3 yıldır 4 yıldır yaşamış olduğumuz ve adını koymadığımız krizi. Yani hani önceden yaz arkası atınca kriz çıkıyordu filan ya, anayasa kitapçığı kriz çıkıyor. Bak şu an adını koymadığımız derinleşen krizin son etkilerindeyiz. Hani kötü günler geride kaldı, daha kötü günler ne yazık ki demek zorundayız. Ve burada da kimsenin sesinin çıkmaması bizim hala şu an itibariyle Kayseri gündeminde de benzeri var. Açılışlar, kapanışlar, işte okullar, onlar, bunlar, imar rantları filan konuştuğumuz yerde ki bunu lütfen yarın konuşalım. Biz üretimi konuşmadığımız, sanayiyi konuşmadığımız, satışı konuşmadığımız, bizim katma değeri konuşmadığımız sürece kamudan gelecek para ile müteahhitin yaptığı iş ile ekonomiyi döndürmeye çalıştığımız yer itibariyle bizim de bu anlamda çok nefeslik yerimiz kalmayacak gibi görünüyor.
0: Üretimden tüketime doğru dönen bir
1: genel. Aynen öyle. Bugün şu sigara yasakları ve gelecek kanunu konuşalım demiştik. Yine gündem yok, konuşamadık ama notumuzda bulunuz.
0: Çok var, çok konuşuruz.
1: Merve'ciğim nedir efendim söz konusu?
2: Evet, TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. Sizce Türkiye'de araç sahibi olmak ihtiyaç mı, lüks mü diye sormuşuz.
1: Soralım. Sana göre soralım.
0: İhtiyaç tabii ki ihtiyaç.
1: Lüks değil diyorsun.
0: Yok. Yani şöyle, ihtiyacın atıyorum 3 milyonluk arabada dünya kadar kredi, borç, harç bilmem neyip de 8-10 milyonluk hava atacağım diye 10 milyonluk arabaya binersen o aradaki 7 milyon işin lüks tarafı.
1: Evet.
0: Ama 2-3 milyonluk senin ihtiyacını, aileni, iş icabı ya da ya bir yerden bir yere gidecek illa herkes toplu taşıma kullansın diye bir şey yok. Kullanmak istemiyorum kardeşim, arabamla gideceğim geleceğim dediğin anda o senin için zaten zorunluluk. Ama senin ihtiyacını görenin üzerindeki kısımsa tabii ki o da lükse gider.
1: Evet.
0: Burada kişiye göre biraz değişir. Gelinize göre fazla borçlanmadan araba sahibi olun diye sadece bir öneride.
1: Bakalım sokak ne diyor efendim. Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Bugün ahilik haftası sebebiyle 17.30'da eğer hava şartları müsaade ederse bir yürüyüş. Akşam da Millet Bahçesi'nde Zara konseri şeyini gerçekleşecek. Alalım.
0: Yürüyüş yaparken şemsiyle yürüyün bence.
1: Efendim yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Kayseri'de acayip derecede otopark sıkıntısı var.
4: Herkeste 2-3 araba var. Bir de sorduğunuzda açız diyorlar. Nasıl açık oluyor bu?
5: Dizel falan, mazot falan fırladı. Abi ihtiyacı yoksa bilmiyorum. Bisiklet kullan.
6: Park yeri bulamıyorsun. Trafik yoğunlaşıyor. Gideceğin yere uzak, geç kalıyorsun.
7: Türkiye'de toplu taşıma maalesef yeteri kadar olmadığı için aracın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
8: Bir mutfakta ayçiçek yağı olmadan bir şey yapabilir misin? Yemek yapamazsın değil mi? Araba da artık çok büyük bir ihtiyaç yani.
3: TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyona yaklaştı. Sizce Türkiye'de araba sahibi olmak artık ihtiyaç mı, lüks mü?
9: İhtiyaç anlamında dediğimiz zaman artık biraz lükse kaçmaya başladı. Neden dersek benzin, mazot ama genelde bir zaruri ihtiyaç olarak görüyorum yani. Ya hastalık durumu olur, ayrılık durumu olur. Hani artık insanlarda ne bileyim yani özellikle çocukları olan ailelerde çocukların hastalanma durumu, ülkenin ekonomik koşulları vesairesi falan onu baza aldığımız zaman genel olarak düşündüğümüz zaman aslında bir ihtiyaç. Ama şu andaki piyasanın durumuna da baktığımız zaman yakıtlar vesaire falan göz önünde ülkenin ekonomik durumlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman da zaruri diye de geliyor ama şart diye adlandırıyorum.
4: Lükse giriyor. Ben burada yaşamıyorum ama çok fena, herkeste 2-3 araba var. Bir de sorduğunuzda açız diyorlar. Nasıl açık oluyor bu? Ha demek ki var ki sen 2-3 araba alabiliyorsun. Bir yere gidemiyorsun ki, park yeri yok. Park olmayınca bu kadar arabaya da gerek yok aslında. İnsanlar çok lüksüne düşkün olmuş. Ben Kayserili değilim ama güzel. Kayseri'yi beğeniyorum. Yolları güzel, geniş. Çok güzel. Ama arabaya gerek yok burada aslında. Ama insanlar bir lüks içinde yaşamak istiyor.
10: İhtiyaçlar lüks de. Ya şimdi araç almak çok zor Türkiye'de. Türkiye şartlarında bayağı zor. Ama ihtiyaç da. Fiyatlar çok yüksek. alıyoruz ama fiyatlar çok yüksek. Mazotun litresi 100 TL olmak üzere. Nasıl etkilemesin? Gaz dersen 38, 39, 40 civarına dayandı. Yani etkiliyor. Şu anda Kayseri'de öyle çok bir problem yok. Otopark sıkıntısı gibi bir problem yok. Şehir merkezinde var ama normal mahalle olarak yok.
11: Herkes önüne gelen araba alıyor. Dışarıya çıkamıyorsun. Artı hava kirliliği yapıyor. Yani herkes. Genellikle zaten ulaşımlar var, toplu ulaşımlar. Onlar kullanılsa daha iyi olur. Ha, kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Aracı olanlar kullanılmıyor. Bir işe gidiyorlar, tamam mı? Herkes kendi aracıyla gidiyor.
10: Ya bir mutfakta ayçiçek yağı olmadan bir şey yapabilir misin? Yemek yapamazsın değil mi? Araba da artık çok büyük bir ihtiyaç yani. Son araştırmaya bakarsanız geçen aydan bu aya %17 azalmış trafiğe çıkış olarak araba sayısı. Ama bence insanlar artık yakıta bakmıyor. Çünkü arabanın bir lüksünden daha ziyade ihtiyaç haline geldiği için millet artık sadece ihtiyacını gidermeye bakıyor bence.
6: Yurt dışında yaşadığım için burada aracım yok. Burada tramvayla otobüse gidiyorum. Park yeri bulamıyorsun. Trafik yoğunlaşıyor. Gideceğin yere uzak, geç kalıyorsun. O yönden tramvay daha mantıklı geliyor gibi.
7: Bence ihtiyaç, çünkü Türkiye'de toplu taşıma maalesef yeteri kadar olmadığı için aracın ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle uzun yolculuklarda falan henüz işte sadece otobüse yolculuk var. Diğer tarafta uçak bilet fiyatları falan bayağı yüksek olduğu için insanlar bireysel araçla seyahat etmeyi tercih ediyor. O yüzden ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Lüks araç sayısı da her geçen gün artıyor, trafikte görüyoruz. Ama ikinci elde de biraz baremler düştü, işte 1 milyona kadar falan var, 500 ile 1 milyon arasında. Orada da alt segment araçlar alınıyor, satılıyor ama o da model olarak düşük oluyor maalesef.
12: Şu an her ailede 2-3 tane kesin bir araba var. Ondan dolayı trafikte kaldırmadığı için yani bundan dolayı şikayetçiyiz.
13: Sizin kaç tane aracınız var?
12: 3. Aile olduğu için eşimizin, arkadaşların, yani çocukların, yani herkesin bir ihtiyaçtan dolayı bir aracı var. Kayseri'de acayip derecede otopark sıkıntısı var. Bir de yani araçları koyuyoruz. Geldiğimiz zaman araçlarda vurma, çarpma, hasar da oluyor. Ondan dolayı şikayetçiyiz.
5: Bunun doktoru var, hastanesi var, efendim işi var. Çoluk çocuğu efendim okula götürmesi getirmesi, anaokuluna götürmesi getirmesi var. Arabası olmaz. Dizel falan, mazot falan fırladı. Abi ihtiyacı yoksa bilmiyor, bisiklet kullan. Araba yer, zaten kazanıp da ona benzin, mazot harcıyorsan abi kazanıyorsun derim. O zaman bas git yoluna.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri paylaştığımız programımızda bugün 2010 yılına gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıp yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz.

1 Ocak 2010. İstanbul, Essen ve Pécs'le birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu. 1 Ocak 2010. Yeni Türk Lirası tedavülden kalktı. 23 Şubat 2010. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de maden ocağında meydana gelen Girizu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti. 8 Mart 2010. Elazığ'ın Kobancılar ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı. 10 Nisan 2010. Türk-Alman Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan

10 Mayıs 2010. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 16 Mayıs 2010. Bursa Spor, Süper Lig'in 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan takım sayısı 5'e çıktı. 18 Mayıs 2010. Zonguldak Karadon Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. 30 işçi hayatını kaybetti. 22 Mayıs 2010. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

gizleniyor damla. 1 Haziran 2010. Türk pasaportlarında elektronik çip kullanılmaya başlandı. 4 Haziran 2010. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama deklarasyonu kabul edildi. 14 Haziran 2010. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit, partinin kapanma kararı aldığını açıkladı. 22 Haziran 2010. İstanbul'un Halkalı semtinde PKK tarafından askeri servis aracına bombayla saldırı düzenlendi. Biri lise öğrencisi, 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti. 24 Haziran 2010. Lübnan'daki Türk askerlerin görev süresini 5 Eylül'den itibaren 1 yıl daha uzatacak olan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28 Haziran 2010. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında her yıl uygulanan seviye belirleme sınavının kademeli olarak kaldırılarak yalnızca 8. sınıfta uygulanmasına karar verildi. 28 Haziran 2010. Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerce terörist sanılarak ateş açılan köylülerden 2 kişi hayatını kaybetti. 7 Temmuz 2010. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen maddeler dışında değişiklik paketi referanduma

11 Temmuz 2010. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçildi. 12 Temmuz 2010. İsrail ordusu, Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırladığı rapor açıkladı. Raporda, operasyon sırasında bazı yanlışlıkların yapıldığını, İsrail askerlerinin de kendisini koruduğunu belirtti. 19 Temmuz 2010. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Darbe Planı iddianamesini kabul etti. İddianamede 196 askeri personel şüpheli olarak yer aldı. Bu kişilerin 102'si hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2 Ağustos 2010. Fenerbahçe futbol takımı İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenildi ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda şampiyonadan elendi. 5 Ağustos 2010. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı kurdukları iddiasıyla tutuklanan 186 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 7 aydır tutuklu bulunan 35 kişi tahliye edildi.

1 Eylül 2010, yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bölünmüş karayollarında azami hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. 12 Eylül 2010, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapıldı. %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı. 12 Eylül 2010, Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ABD'ye 64-81 yenilen A Milli Basketbol Takımı şampiyonada ikinci oldu. 16 Eylül 2010, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy minibüsünün PKK militanları tarafından yerleştirilen mayına çarpması sonucu 10 köylü hayatını kaybetti.

17 Eylül 2010. Savcılık soruşturması kapsamında KPSS Eğitim Bilimleri testinde kopya çekildiği tespit edildi. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavının 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacağını duyurdu. 18 Eylül 2010. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Türk konsolosluğuna Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. 21 Eylül 2010. KPSS ve bazı sınavlarda ortaya çıkan kopya skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 22 Eylül 2010. ÖSYM Başkanlığına Ali Demir atandı.

28 Kasım 2010. Haydarpaşa Garı'nda çatı katında yangın çıktı. 1 Aralık 2010. 1980'de Kemal Türker'i suikast sonucu öldürenlerin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 6 Aralık 2010. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM sınavlarında kişiye özel, çipli, hologramlı sınav kitapçığı uygulanacağını açıkladı. 12 Aralık 2010. Meryem Erdoğan, Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Binnur Uslu ise ikinci oldu.

0: 38 saniyede bugün.
1: Resmi gazetede yayımlanan kararla Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu, çerçeve yasaya evet diyen vekiller 17 Aralık şehitlerinin ailelerine ne diyecek dedi. Kayseri'de ahilik haftası kutlamaları başladı. İlçe yurtlarının bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecek. Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Erva Spor Okulları'nın 75.si Akip Erva Spor Okulu olarak açıldı.

0: yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
2: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
5: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Ateli Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürüyor. Yargıtay'ın Yeni Parti'ye benzerliği gidermesi için verdiği süre yarın doluyor. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak, iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. Birleşmiş Milletler Komisyonu ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. Jandarma ekiplerince 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalardan çıktılar vardı. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktardım. aktarıp milli eğitimle iletişimlerim artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli eğitime ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi, kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır. Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekmal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla, aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Ya patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi milli eğitime gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendim o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun. İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol. Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onu yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikte. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok, düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor, bu da verimli geçmiyor. Kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel ama sevdikleri işte eğer yapmalılar yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı, sevmediğin iş yapılmamalı öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil. Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz. Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor. Bu bana yansıyor. O bir saat bana da öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor. İkimizi de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
4: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
3: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmaya tamamlayıp sonra işi açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.
2: Nasıl başardım sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan AKİP Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kentir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Marmara suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bıraktı.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Ölümsüzler programı başlıyor.
8: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

0: istifanı verdi. Dedi ki baba ben gitmeyeceğim. Öbürü gitmeyecek de bu vatanı kim şey yapacak, koruyacak. Sabaha da orada uyku ne şey nerede? Uyku mu gelir?
1: Vurulduğunda abisine kurşunu kurmuşlar eline. Abisi bayılmış. Demiş ki keşke gezmesem de seni kurtmasaydım. Ben böyle görmeseydim seni demiş.
0: Biz orada yandık, tutuştuk. ...1974'te ben askere gittim. Askere gittikten sonra mektup geldi. Mektupta dediler ki oğlum oldu. Adını ne? Efkan Cengiz oldu. Ondan sonra bu 1980'de ilkokula gitti. 5 yaşındayken ilkokula gitti. Biz açarak götürdük. Küçük olduğundan, 5 yaşına getirdim. İlkokulu burada bitirdi. İlkokulu burada bitirdikten sonra babaannesi şeydeydi, Mersin'deydi amcasına.
1: Amcasına yollardım, babaannesine Mersin'e sordum. Mersin orada ortaokulu, liseyi bitirdi. Babası okula göndermezdi. Ben onu zorumla okula yazdırdım. Severdi beni. Ruhumuz birbirimizle o kadar zaf. Gelirdi her yerden. Sabah sana çay koyuyorum. Ben de o zaman koyuyorum, kuzum, çoluk, çocuğum. Allah'a da çalışıyorum. Ana uyuma ne olur ana. Uyuma ana. Sana doyamıyorum ana.
0: Harboğlu kazandı. Harboğlu kazandı sonra buraya geldi. Dedi ki baba ben veterinerliğe tutturdum. Bazı şeyler tutturdum ama sen beni bir sene şeye göndersen, dershaneye göndersen ben tıpı tuttururum, askerliğe tuttururum, yani doktorluğu tuttururum dedi. Dedim oğlum askeriye daha iyiyim. Askeriye git. Tamam baba dedi. İzine geldikten sonra bir telefon geldi ki baba Efkan senin tayinin Diyarbakır'a çıktı. Diyarbakır'a çıkınca can sağlığı olsun dedi. Ondan sonra ikinci bir telefon geldi ki senin Hakkari Yüksekova'ya çıktı. Tayinin. Baktım üzüldü. Dedim oğlum şeyse gitme. İstifanı verdim. Dedi ki baba ben gitmeyeceğim. Öbürü gitmeyecek de bu vatanı kim şey yapacak, koruyacak.

0: Ana, kimseye kırma, incitme ki anam demeye utanırım seni. Çay otura. Sabahça konuşurdu. Namazlı, abdest, her bakımda. Daha namaz varsa neyi duruyor, saklıyor.
1: O subay olduğu halde bardak toplardı. Yardım ederdi buna. Ya ben okudum. Bardak toplamam, çetmem. Kibarlanmış, kibirlenmezdi. Bir de askeri elbiseyle köye bir sefer dahi gelmedi. Dedim oğlum askeri elbiseyle geldi. Niye öyle? Dedi ki baba, ya büyükleniyor derler dedi. Ben sevmiyorum dedi.
0: Kendi haçlığını türlü evladım. Askerinin haçlığı yok. Hep onlara çağırırmış, babanızdan haçlık geldi diye. Haçlığın hepsini aldığı maaşı dağıtırmış. Ve bu öldükten sonra hep parası geldi. Ama ben de öyle diyorum dedi. Tamam oğlum çok iyi diyorum dedim ben de. Dedi ki şehit olsam dedi. Ben de oğlum deme nasıl diyorum dedim. Yukana şehit olsam dedi. Her adama nasip yok ki dedi.
1: Zaten bunlar şehit olmadan önce bu Semih Paşa'nın görev onu olmuş. Demiş ki komutanım, senin çoluğun çocuğun var. Ben gideceğim şeye. PKK'nın şeye. Mürtebet Tepe diye. Mürtebet Tepe'ye gidince zaten orada şehit oldu. Rahmetli. Akşam 9 muydu, ne 10 muydu? Bir telefon geldi ki amca Efkan Üsteğmen'imiz şimdiden anından vuruldu. Böyle böyle şu anda Ankara'ya gidiyor diye. Oraya ineceye kadar rahmetlik sahiymişti. Oradan helikopterden indikten inerken ruhu teslim etmiş. Biz orada yandık, tutuştuk. Ondan komşuların, akrabaların evine gittik. Sabahı da orada uyku ne şey nerede? Uyku mu gelir adam şeyine?
0: Mukode diyorlar ki, böyle şehit oğlan geliyor, oğlan anasının kolunda hep mezarda gezdiriyor. Koyu bir yeşil ışık sardı diyorlar. Benim bu çocuk gelirken. Anasının hep mezarda beni hep kolunda gezdiriyor.
1: Şeyde gördüm, rüyamda. Ben böyle arka tarafa oturdum budu. Benim kolumdan tuttu. Beni ön tarafa şey yaptı. Götürdü. Baktım devamlı kıldığı yerde. Kendi orada namazını kıldı. Ben de namazımı kıldım. O kadar gördüm. Bir daha da ne gördüm? Yani bunu söylemesek görürmüştük. Söylediğimden göremedik. Allah yattığı yer cennet mekanı eylesin.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: 38 saniyede bugün.
2: Resmi gazetede yayımlanan kararla Kayseri İdare Mahkemesi'nin bölge derecesi 1'e yükseldi. İYİ Partili Milletvekili Türkoğlu, çerçeve yasaya evet diyen vekiller 17 Aralık şehitlerinin ailelerine ne diyecek dedi. Kayseri'de ahilik haftası kutlamaları başladı. İlçe yurtlarının bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 250 kişilik toplum yararına program düzenlenecek. Kayseri'ye kuvvetli sağanak yağışı uyarısı geldi. Erva Spor Okulları'nın 75.si Akip Erva Spor Okulu olarak açıldı.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
3: Ahilik haftası kapsamında ahilik kutlama heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
5: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü. Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş. Sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışıyor. Çok yakışıyor.
3: Ahilik haftası kapsamında ahilik kutlama heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
6: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağız.
3: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
7: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
3: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
8: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa, bunların hukuka saygı duymaları lazım.
3: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
9: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi. Şehre

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik haftası kapsamında ahilik kutlama heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik haftası kapsamında ahilik kutlama heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bıraktı.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korna müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te sol minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenheim gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elise Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti. Erken dönem yapıtlarını takma at ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Joseph Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü. Öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum. Yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu müzik için yeni dergide ondan bahsetti, müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breedkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü, Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'la kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem, En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi, ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7 Ağ uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara şu ihtiyacımız, din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bıraktı.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
8: Sağlık Rehberi.
9: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: yakalarsam.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alanın nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzalar atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden olacak, sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bıraktı.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affettiler. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Berlin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fixture çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Yayın tekrarı.
7: Gezici Radar programı başlıyor.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için bu hafta

UNESCO Koromaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koromaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Yaramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Hı hı. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslı Gildir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Hı hı. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Hı hı. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Doğan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
2: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri varken Ankara yoktu. Kayseri varken İstanbul yoktu. Kayseri varken Roma, Paris, Atina, Moskova, Washington yoktu. Böyle tarihi derinlikleri olan bir şehri birbirinden ilginç ve çok önemli ilkleriyle tanımak ister misiniz?
3: Kayseri yalnızca bir şehir değildir. O, çağların omuz omuza verdiği, zamanın katman katman biriktiği kadim bir medeniyet sahnesidir. Tarihin akışına sadece tanıklık etmekle kalmamış, kimi zaman o akışın yönünü değiştirmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanların farkında olmadan taşıdığı kültürel zenginlik, vakur duruş ve güçlü karakter, binlerce yıllık bir şehir hafızasının süzülüp gelen mirasıdır. Her sokağında bir hikaye fısıldanır. Her taşında bir medeniyetin izi saklıdır. Kayseri, adeta farklı çağları ve kültürleri cömertçe sergileyen bir açık hava müzesi gibidir. Bu yüzden pek çok alanda önce olmuş, ilkleri başlatan, iz bırakan ve yol açan bir şehir olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Tarih, insanlığın yazıyla tanışmasıyla başlar. Günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Sümerlilerin yazıyı icat etmesiyle tarihi devirler açılmış, öncesi ise tarih öncesi, yani prehistorik olarak anılmıştır. Anadolu'da ise bu kapı Kayseri'de aralanır. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce bir Asur ticaret kolonisi olarak kurulan Kültepe'de bulunan çivi yazılı tabletler Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilir. Bu tabletler yalnızca ticari kayıtlar değildir. Bu coğrafyanın hafızası bir toplumun ilk yazılı tanıklıklarıdır. Bu yönüyle Anadolu'nun tarihi de Kayseri'de başlar. Kültepe tabletleri ise Anadolu'nun adeta ön sözüdür. Dünyanın ilk hastanesi Kayseri'dedir. 4. yüzyıl, Roma dönemi. Milattan sonra 372-373 yıllarında Hristiyan dünyasının en önemli isimlerinden Kayserili Aziz Basil yalnızca bir hastane değil, aynı zamanda bir merhamet merkezi kurar. Basilyat. Yoksulların barındığı, hastaların tedavi edildiği, kimsesizlerin sahiplenildiği bu kompleks dönemi için benzersiz bir sosyal organizasyon örneğidir. Modern hastane sisteminin ilk nüvelerinden biri sayılan bu yapı, Kayseri'nin yalnızca ilimde değil, insanlığa hizmet anlayışında da öncü olduğunu gösterir. Anadolu'da Türkler tarafından ilk kitap Kayseri'de yazılmıştır. 12. yüzyılın başları, Danışmentlilerin Kayseri emiri İbnülkemal olarak anılan İlyas bin Ahmet, 1101-1105 yılları arasında Farsça kaleme aldığı Keşfül Akabe adlı eserini Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Gümüştekin Ahmet Gazi'ye sunar. Astronomi ve felsefeye dair derinlikli bir çalışma olan bu eser, Anadolu'da Türkler tarafından kaleme alınan ilk kitap olarak kabul edilir. Bu satırlar, Kayseri'nin yalnızca bir ticaret ve siyaset merkezi değil, aynı zamanda bir ilim ve düşünce merkezi olduğunun da kanıtıdır. Anadolu'nun ilk medresesi Kayseri'dedir. 12. yüzyılın ortaları, Danışmentlilerin 3. hükümdarı Melik Muhammed Gazi, 1134-1143 yılları arasında Cami-i Kebir, daha Türkçe bir ifade ile Ulu Cami-i Külliyesi bünyesinde bir de medrese inşa ettirir. Bu medrese Anadolu'nun ilk medresesi, ilk Türk eğitim kurumudur. Yüzyıllar boyunca ilimle nefes alan yapı 1930'lu yıllara kadar faal kalmış, ardından kaderine terk edilmiştir. 1960'lı ve 70'li yıllarda büyük tahribat görmüş, hatta üzerine tuvalet yapılacak kadar unutulmuştur. Fakat tarih bazen susar ama yok olmaz. Bizlerin bu nahoş duruma feryadı bir şekilde karşılık bulmuş ve bugün yeniden medresenin ihyası için çalışmalar başlamıştır. Tüm bunlar Kayseri'nin hafızasına sahip çıkma iradesinin göstergesidir aslında. Anadolu'nun belki de dünyanın ilk tıp fakültesi Kayseri'dedir. 1206 yılı, Selçuklu dönemi, Sultan 1. Gıyasettin Keyhüsrev, kız kardeşi Gevher Nesibe'nin vasiyeti üzerine bir medrese ile şifahaneyi yan yana inşa ettirir. Bugün Gevher Nesibe Darüşşifası olarak bilinen bu yapı yalnızca bir sağlık kurumu değil, aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Genelde medreseler ya tek ya da bir camiye bitişik olarak inşa edilirken, burada medresenin bir şifahaneye bitişik olarak inşa edilmesi, modern anlamda tıp fakültesi ve araştırma hastanesi birlikteliğinin en erken örneği olarak kabul edilir. Kayseri burada ilim ile şifayı aynı avluda buluşturmuştur. Anadolu'da Türkler tarafından ilk Türkçe kitap da Kayseri'de yazılmıştır. 13. yüzyılın sonları, 1286 yılında Kayseri'de kaleme alınan Behçetül Hadaik adındaki bu eser, Anadolu'da Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe eser olarak kabul edilir. Bahçelerin güzelliği anlamına gelen bu eser, Oğuz Türkçesi ile oldukça sade, arı, duru ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Amacı, dini ve ahlaki bilgileri Arapça ve Farsça'nın ağır dili yerine halkın anlayabileceği bir üslupla sunmaktır. Bu eser yalnızca bir kitap değil, Anadolu'da Türkçenin bilinçli bir tercih olarak sahneye çıkışıdır. Kayseri, yazının Anadolu'ya düştüğü ilk yer, merhametin kurumsallaştığı ilk merkezlerden biri. İlmin, medresenin, şifahanenin, Türkçenin filizlendiği şehir. Bir şehirden fazlası, zamanın içinden geçerek bugünlere ulaşan, çağların omuzlarında yükselen bir medeniyet mirasıdır. Kayseri, günümüzde her ne kadar sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir durgunluk yaşasa da, bu şehir tarihsel hafızası ile tüm bunların üstesinden bir şekilde gelecektir.
2: Tüm bu bilgiler ışığında ilim ve bilim merkezli tarihi derinlikleri olan böyle bir şehirde bir kitap fuarının dahi düzenlenmesi

0: Akip Erva Spor Okulu olarak açıldı.
1: ...38 saniyede bugün.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememin ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bıraktı.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affettiler. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu fixture çekimi yapıldı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
8: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
9: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
10: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar İsmail Baha Sürelsen olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Yozgat'ın tanınmış eşraflarından Ahmet Bahauddin Efendi'nin oğlu olarak 1912 yılında Bursa'da dünyaya gelen İsmail Baha Sürelsan, ilk ve ortaokul öğretiminden sonra Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. 1935 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra ise memuriyet hayatı başladı. Sanatçının ilk görevi Ziraat Müdürlüğü'ydü. 1972 yılına kadar Ziraat Vekaleti Şube Müdürlüğü, Bakanlık Müfettişliği, Zirai Donatım Kurumu Başmüşavirliği gibi görevlerde bulundu. Türk sanat musikisiyle de yakından ilgilenen Sürelsan, emekli olduktan 1972 yılında TRT'de Türk Sanat Müziği uzmanı olarak göreve getirildi.

Müziğe tutkun bir aileden gelen Sürelsan, küçük yaşlarda bağlama çalmaya merak salmıştı. Daha sonra da tambura gönül verdi. 1925 yılına kadar Bursa'da çeşitli musiki toplantılarına katılması, bilgisini artırmasına yardımcı olmuştu. Bursa Mevlevi Hanesi'ne devam etmesi ise musiki hayatının en önemli dönüm noktasıydı.

Sanatçının Işıklar Askeri Lisesi'nde müzik öğretmeni Mustafa Rahmi Otman'dan öğrendiği nota bilgisi burada daha da ilerledi. 1927 yılında Kanuni Salim Bey'le kanun sözü üzerine çalışmaya başlayan Sürelsan, aynı dönemde klasik Türk kültürünün önemli bir dalı olan Karagöz'le ilgili çalışmalar da yaptı. 1945 yılında ise musiki çalışmalarına ağırlık verdi. Ankara'da uzun yıllar evinde düzenlediği, cumartesi toplantılarına katılan müzikseverlere bildiklerini öğretmeye başladı. Kısa sürede cumartesi toplantıları bir kurs niteliğine büründü. Gelenlerin sayısı da her geçen gün artıyordu. Bu toplantılar sonunda İsmail Bahar Sürelsan çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Cumartesi toplantılarına katılarak feyz alanlar arasında Türk sanat müziğinin son dönem ustalarından sayılan ünlü bestekar Erol Sayan da bulunuyordu. Sürelsan, Türk musikisini daha geniş kitlelere tanıtmak, yaymak ve öğretmek için ilkini Bursa'da gerçekleştirdiği uygulamalı konferanslarını Ankara'da da devam ettirdi. Emekli olduğu yıl göreve başladığı TRT'de Türk sanat musikisi uzmanı olarak çeşitli komisyonlarda görev yapan sanatçı, Repertuar Kurulu Başkanlığı, Kültür Başkanlığı Türk Musikisi Komisyonu üyeliği görevlerinde de bulundu. 1968-72 yılları arasında ayrıca Ankara İlahiyat Fakültesi'nde dini musiki dersleri de verdi. 1977 yılında sağlığı nedeniyle Antalya'ya yerleşme kararı aldı.

Sürelsan, TRT Antalya Bölge Müdürlüğü'nde Türk Sanat Müziği uzmanlığı yaparken, Akdeniz Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu şefliği görevliğinde de bulundu. Antalya Radyosu'nda hazırladığı açıklamalı Türk Sanat Musikisi programları büyük ilgi topladı ve bir müzikolog olarak çeşitli gazete ve dergilerde inceleme yazıları da yayınladı. Kaan Temiroğlu hakkında inceleme yazısı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından bastırıldı ve Kültür Bakanlığı yayınları arasında da yer aldı. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını alan sanatçı, klasik köklere ve ilmi değerlere bağlı olarak arkasında tam 75 eser bıraktı.

Türk sanat musikisinin son döneminin bestekarlarından olan İsmail Baha Sürelsan'ın eserlerinde klasik musikinin bütün kaidelerine bağlı oldu ve melodik yapılarının da ileriye dönük bir anlayışın hakim olduğu görülmekte. 1977 yılında yerleştiği Antalya'da müzik çalışmalarına devam eden sanatçı, 1991 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve kendi adını taşıyan Musiki Evin kurucusu olarak önemli bir hizmete imza attı. 1996 yılında ilk mezunlarını veren İsmail Baha Sürelsan Musiki Evi'nde çok sayıda öğrenci Türk sanat müziği ve Türk halk müziği dallarında eğitim gördü. Birçok öğrenci de buradan aldığı eğitimle konservatuar sınavlarında başarı sağlayarak eğitim hakkı kazandı. 12 Nisan 1998 tarihinde hayata veda eden sanatçı, Türk sanat müziğine kazandırdıklarıyla ölümsüzleşmiştir.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçim.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp Oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba Oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak, iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol olacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızda olacağız.

Red'in müzik yolculuğu 1996 yılı Eylül ayında başladı. Doğan Duru ve Güneş Duru, In Vitro's Band isimli gruplarında değişiklik kararı aldı. Doğan Duru gruba Berke Hatipoğlu'nu davet etti. Daha sonra gruba İlke Hatipoğlu dahil oldu ve bir yılı aşkın süre In Vitro's Band ismiyle çalan grup, daha sonra isim değişikliğine karar vererek yola Ten ismiyle devam etti. Ten, zamanla Red adına dönüştü ve grup İstanbul'da çeşitli mekanlarda İngilizce sözlü rock müzik yapmaya başladı. Grup 2000 yılında çeşitli mekanlarda çalmaya devam ederken, bir yandan da beste çalışmaları yapmaya karar verdi.

başlayalım. Grubun ilk beste çalışmaları Berke ve Doğan'ın yazdıklarını evde kaydetmesiyle başladı. 2002 yılında beste çalışmaları devam ederken İstanbul'daki canlı müzik mekanlarının ve canlı müziğin hızlı bozulması Ready Bar programlarını askıya almaya itti. Grup 2003 yılında beste ve düzenleme çalışmalarını evden stüdyoya taşıma kararı aldı. 2003 yılında işin stüdyoya taşınmasıyla birlikte Red, sahnede davulda Suat Ayıldız, bas gitarda Ege Göktunay ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Bir yılı geçen sürede onlarca şarkı yazıldı. Bu şarkılar defalarca düzenlenerek tekrar tekrar kaydedildi. Yoğun prova temposunu kiralık stüdyolarla devam ettiremeyeceğini anlayan grup, kendi stüdyosunu kurma kararı aldı.

2004'te kendi Provo stüdyosunu oluşturan grup, burada 6 ay süren oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdi. Grup ilk albümü olan 50/50'yi kendi başına aşamalar halinde kaydetmeye karar verdi. Bu süreçte grup ismini değiştirme kararı aldı. Çeşitli arayışlar sonucunda o sırada İngiltere'de olan Güneş Duru'nun önerisiyle tek D ile yazılan Red, 2D'li Red'e dönüştürüldü. Albümde yardımcı yapımcı olarak Red'in yanında yer alan Levent Büyük'ün de desteğiyle Red, ilk albümünde de yer alan 50/50 ve Melek'sin Güzeli kaydetti. Kirli Suyunda Parıltılar albümünde yeniden düzenlenerek yer alacak olan Aşık yine aynı dönemde Stüdyo 18'de kaydedildi.

süreler içinde Stardium'la görüşmelere başlayan Red, ilk stüdyo sürecinin bitmesine yakın bir tarihte 2005 yılının Şubat ayında Stardium firmasıyla albüm için anlaştı ve firmanın ilk sanatçısı oldu. Kayıtlara kaldığı yerden devam eden grup, yaklaşık bir ay içinde albümü yayına hazır hale getirdi. Haftalarca liste başı olacak olan Mutlu Olmak İçin'i, provalar sırasında albüm listesinden çıkaran grup, şarkıyı Levent Büyük ve Stardium'un ısrarıyla tekrar gündeme aldı. Albüm kayıtlarından önceki gece, şarkı 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi ve Red'in çıkış şarkısı olarak seçildi. 2005 Mart ayında çıkan 50/50 isimli albümün çıkış parçası Mutlu Olmak İçin, birçok radyo ve müzik kanalının listelerinde haftalarca üst sıralarda yer buldu.

İkinci albüm çalışmalarına başlandığı sıralarda Red, kendilerine uzun süredir sahnede ve albümde eşlik eden Suat Ayyıldız'ın da resmen katılımıyla 5 kişi oldu. İlk albümün çıkmasından bir süre sonra Stardium'la yollarını ayıran Red, ikinci albüm için Pasaj Müzik'le anlaştı. Bu albümde de bas gitarda Zafer Şan'la eşlik etti. Yine yoğun bir prova süreci yaşayan grup, 24 Nisan 2006'da Kirli Suyunda Parıltılar ismiyle ikinci albümünü yayınladı. Falan Filan isimli çıkış parçası 6 hafta boyunca Türkiye müzik listelerinde birinci oldu. Müzik kanalı MTV'de yayınlanan World Chart Express programında 10 numaradan giriş yapan Red, Falan Filan ile U2, Black Eyed Peas, Nelly Furtado gibi birçok önemli isimle aynı listeyi paylaştı. İkinci klipleri Hala Aşk Var Mı'yı 2006 Kasım ayında çıkaran grup, bu şarkıyla da uzun süre liste başı kaldı.

Red 2005 ve 2006 yılında Türkiye'nin birçok yerinde konser verdi. Grup 31 Temmuz 2006 yılında Bulutsuzluk Özlemi'nin 20. yılı için açık hava sahnesinde düzenlenen konserde grubun 98 yılında yayınlanan Yol albümünde yer alan Mekanik Fanatik isimli şarkısını seslendirdi. Bu konserdeki sahne performansı ve farklı müziğiyle çok konuşulan grup 2006 yılı Barış Arak konserinde de en çok dikkati çeken gruplardan biri oldu. Yine bu dönemde Ali Kocatepe şarkılarının yorumlandığı 41 kere Maşallah isimli albümde konuk sanatçı olan Red, bu albümde Ali Kocatepe'nin 81 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Modern Folk üçlüsüyle Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlenmesi de Red tarafından yapıldı.

Reds, grup üyeleri askere gitmeden önce son konserini 20 Temmuz 2007'de İstanbul Ghetto'da verdi. Diğer konserlerinden farklı olarak Unplugged bir konser veren grup, bu konseri canlı olarak kaydedip Gecenin Fişi Yok ismiyle DVD haline getirdi. Bu konser DVD'sinde gruba bas gitarda Ege Göktuna, davulda Suat Ayıldız eşlik etti. Gecenin Fişi Yok, Türkiye'de canlı akustik olarak kaydedilip yayınlanan ilk DVD olma özelliğine sahipti. Red'in askerlik öncesi yaptığı bu konserin yanında yine aynı haftalarda MMA stüdyolarında 25 Temmuz 2007'de Plastik Çiçekler ve Böcek albümü kaydedildi. Bir gün gibi kısa bir sürede kaydedilen albümde tüm şarkılar canlı olarak çalındı.

sulara. 14 Nisan 2009'da Reed'in 4. stüdyo albümü olan 21 yayınlandı. Albüm 4 bölümden oluştuğu gibi 74 dakikalık süresiyle 21 isimli karakterin yaşam öyküsünü sözel ve müzikal bir bütünlük içinde ifade etmekteydi. Kayıtları Modern Müzik Akademisi ve Garaj Stüdyolarında, mastering'i Londra'da yapılan albüm bir yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü oldu. Albümün tüm aşamaları grubun kendi elinden çıkan yazı, fotoğraf, röportaj ve videolarla oluşturduğu blog sayfasında da yayınlandı. Bu blog sayfası albümün çıkmasıyla beraber resmi siteye taşındı. Red hala resmi sitesinde blog sayfası anlayışını devam ettirerek konser haberlerini, çeşitli videoları ve haberleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

Red, 12 Nisan 2011 tarihinde 21 albümünün 4. resmi klibini Masal şarkısına Alper Çağlar'ın yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekti. Klip henüz televizyon kanallarında yayımlanmamış olup ilk olarak Red'in resmi sitesinde 21 Nisan 2011 tarihinde yayımlandı. Klibin içeriği Türkiye'de otoriteye, günümüz Türkiye'sinde yaşanan olaylara karşı yapılmış ilk klip olma özelliğine sahipti. Bu yüzden olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı.

Grubun ilk soundtrack albümü 14 Ekim 2010 tarihinde Most Prediction ve İmaj Müzik ortaklığıyla yayınlandı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmi Prenses'in Uykusu film müziklerini hazırlayan grup, filme de adını veren Prenses'in Uykusuyum şarkısına Çağan Irmak yönetmenliğinde klip çekti. Bu albümde gruba 2010 yılında gerçekleştirdikleri softcore konserlerinde cello çalarak yer alan Yasemin Özler eşlik etti. 19 Kasım 2010'da gösterime giren filmde Red konuk oyuncu olarak da yer aldı. Prenses'in Uykusuyum şarkısı, Avrupa'da filmin gösterildiği ülkelerde Norveç, Belçika, Fransa, İzlanda ve İrlanda'da müzik listelerine girmeyi başardı. Metropol FM ve Sky Radyo gibi yurt dışına yayın yapan radyolarda çokça istek alan şarkı, BBC Radyo aracılığıyla da yurt dışında tanınmaya başlanmıştı. Red, Prenses'in Uykusu film müzikleriyle 4. Yeşilçam ödüllerinde en iyi film müziği dalında aday gösterildi. Ancak ödülü kazanamadı.

Reds, Eylül 2011'de 5. albüm hazırlıklarını kendi stüdyolarında yapmaya başladı. 20 Şubat 2012 tarihinde albüm kayıtlarına başlayan grup,

2016'da Mükemmel Boşluk albümünü yayınlayan grup, bu albümde 12 şarkıya yer verdi. Albümün açılış şarkısı Kalpsiz Romantik'e klip çekildi. Grubun 2019'da piyasaya sürdüğü albümleri Yersiz Göksüz Zamanlar, önceki albümlerdeki rock tonlarından ziyade daha indie ve sakin tonlara yakın melodilere sahipti. 11 şarkıya yer verilen albümde son 3 şarkı, bir önceki albümün live stüdyo season'larına ait. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7 ağ uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara şu ihtiyacımız, din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacak.

0: dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak, iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir, dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz, dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
2: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayılar 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
0: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
5: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa, bunların hukuka saygı duymaları lazım.
0: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alanın nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Marmara suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayılar 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.